0: Murat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Murat'la Damardan Kalbe başlıyor.
2: Arabeskin kralı, kralı, kralı.
3: Seni çok özledim. Hem bu benim suçum değil. Sen yüreğinle, göz bebeklerinle, ellerinle, dudaklarınla öyle güzel gülümserdin ki ben bunu özledim işte.
2: O seni özlemek yok mu? Saçlarını, ellerini, dudaklarını özlemek. Uzun uzun göz göze gelmek seninle. Seninle bir olmak, beraber olmak. O seni gizlemek yok mu? Kuşlardan, çiçeklerden bile kıskanıp gizlemek. Seni saklamak için de delice, divanece, öylece yaşamak seni, öylece sevmek. Arabeskin kralı, kralı, kralı.
3: Fırat yayında.
4: Arabeskin kralı Fırat yayında diyoruz ve Fırat'la Damardan Kalbe programını her zaman olduğu gibi başlıyoruz sevgili dostlar. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Yaklaşık 2 saat boyunca saatler 22 gösterinceye değin radyonuzda sizlerle birlikte olacağız. Ve birden güzel yine şarkılar var listemizde. Özel seçtim var ya, sabahtan beri seçtim bu şarkıları abi. Vallahi gerçek yemin ediyorum sabahtan beri aklıma geldikçe kendime mesaj attım. Sonra geldim bu şarkıları ayarladım işte birbirinden güzel şarkılar sırasıyla sizlerle gelecek. Hepsi birbirinden güzel haberiniz olsun. Yani radyonun başından kalkamayacaksınız.
5: Yalan değil.
4: Şimdi ilk şarkımız Cengiz İmren, Yalan Değil diyecek. Bu güzel şarkımızı şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Çalışanlarımıza, mesai olanlara kolay gelsin dileklerimizi gönderiyoruz. Araçlarda minibüs şoförlerimize, taksi şoförlerimize, direksiyon sallayarak bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize Allah kaza bela vermesin efendim. Bu güzel şarkı sizler için de geliyor.

0: şarkı sonrasında 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan bize göndermiş olduğunuz mesajları paylaşmaya başlayacağız sevgili dostlar. Cengiz İmren'le sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında buradayız.
1: Fırat'a selam.

Yalan değil. Cengiz İmren'le startımızı verdik sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Fırat'ta Damar'dan Kalye programında güzel bir şarkı gelecek şimdi radyonuza. Böyle eskiler, çok eskilere gidelim. Evet, mesajlarınızı da paylaşmaya başlayacağız bu arada. İlk güzel mesajımız. Merhaba, ben Silifke'den Hakan. Sıradaki şarkıyı abim Olcay Şahin ve arkadaşları İbrahim Doğan, Mert Vadi, Yılmaz Duran, Hasan Bahsi Ceylan, Tarık Akan, Ali Zengin abime armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar, ben Seda Çalışkan. Sıradaki aşk şarkıları canımın incisi Tuğra Çalışkan'a armağan olsun seni her şeyden çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Abim iyi yayınlar, ben Derya Öz. Sıradaki şarkılar ömrüm olan eşim Kürşat Öz'e armağan olsun. Kokunuyorken nefes almak sadece bir alışkanlık, özlemin içinde bir yangın demiş sevgili Derya. Bitmeyen hatıralar diyelim o zaman. Tuncay Tuncel radyonuzda sizlerle olacak. Sonrasında buradayız sevgili dostlar. Ya var ya, şarkı o kadar eski ki. Yani böyle boğuk boğuk çalıyor. Az sonra bu şarkıyı değiştireceğim ben.

Şimdi Ayşe'mizde farklı versiyonu var. Yine aynı şarkı ama bir tane daha kayıt almışlar. Bakalım nasıl bu. Bak işte bomba gibi ya. Abi böyle olması lazım şimdi. Yani HD kalitesinde yayın yapıyoruz. Böyle boğuk şarkılar çalınca da olmuyor maalesef.

bitmeyen hatıralar. Tuncay Tuncel radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Fırat da Damardan Kalbe programı tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden güzel şarkılar var demiştik listemizde. İşte onlardan bir tanesi daha gelecek şimdi.

valla durmak yok. Devam edeceğiz 22'ye kadar. Ya bu şarkılar var ya sabahtan akşama kadar seçildi, haberiniz olsun. Radyonun yeni açan dinleyicimiz varsa bilsinler yani. İyi akşamlar, sıradaki şarkı canım kardeşim Recai Söze için gelsin. Eski mutlu neşeli günler geri gelecek inşallah benim sevgili Kazım Çevik. Fırat ve Silifke'de bulunan oğlu Meldem Yerlikaya arkadaşları Recai Sözay Erdal Tiryaki Ceylan Duran Ahmet Kurt Veli Ançelik için sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi yayınlar Fırat ve Silifke'de bulunan oğlum. İşte aynı isimler arka arkaya geldi mi olmuyorlar abi, okumayacağım. Ufuklar karardığında içine... Yani bunu özellikle ayarlamayın. Şimdi bir tane numaradan atıyorsanız 15 dakika sonra farklı numaradan illa atmanız gerekiyorsa atın abi. Arka arkaya yapmayın lütfen, rica ediyorum yani. Arka arkaya aynı isimler okundu mu hoş olmuyor.

0: ben sizi çok iyi anlıyorum. Bütün şarkılarda aynı isimleri söylemek isterim ama yani dışarıdan bir dinleyici gözüyle bir bakın. Hoşunuza gidiyorsa devam edin abi. Bir şey demiyorum. Mucizeyle sizleri baş başa bırakacağız. O ateş benim diyecek. Hemen ardına bir şarkı daha sıkıştıracağız reklamlar öncesinde. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

saracak. İçinde yanacak, gönlünü saracak. O ateş benim abi. Allah Allah. Güzel bir şarkıydı. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Nasıl? Bomba gibi değil mi şarkılar? Şimdi güzel bir tavernemizin babası yaşayan efsaneyle sizleri baş başa bırakacağım. Cengiz Kurtoğlu gelecek tabii ki. Tavernemizin babası derler kendisini. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan Şahin'e gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Sıradaki şarkı Bediran İbili'den. Şimdi Sene Fırat'la Damardan Kalya programına güzel bir yolculuğa çıkartıyorum. Bir şarkının notaları olarak doğduk belki. Şimdi Fırat abi senin şarkının sonuna beni de nakarat kısmına koydu. Dillere dolaşan ben oldum ama sonum hep sen oldun demiş sevgili Bediran İbili kardeşimiz. Bu güzel şarkıyı valla şimdi listemde vardı ama bunu biraz daha ön tarafa aldım biliyor musun? Normalde başka şarkı çalacaktım. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası sizlerle olacak sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında buradayız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

Programımızın ilk reklam kuşağını geride bıraktı sevgili dostlar. Birlikteliğimiz turnusu ve devam ediyor. Fırat Adamer'den Kalbe programında benleriz Fırat olan birlikteliğimiz turnusu ve devam ederken sırayı güzel bir şarkı daha alacak tabii ki. Fırat iyi yayınlar, ben Kürşat Öztürk'teki şarkı değerli büyüğüm dayım İsmail Ekinci Mustafa Alfaltun. Kardeşim Doğan Demir Yılmaz, dostlarım Reşat Yüceler, Hakan Çatan, Nebi Kale, Semih Tekin, Can Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Cem Yurt, Murat Ersin Barış abilerim, Şavkayar Ozan, Acun Karal ve Burak Demel'e armağan olsun demiş sevgili Kürşat kardeşimiz. Selamlarımızı gönderelim kendisine. Ben Mutlan Emir Ali Ceylan, Silifke'de bulunan Aslan Babam, Hasan Basri Ceylan'a ve arkadaşları Kerim Kosak, Yılmaz Duran, İbrahim Doğan, Olcay Şahin ve Güray Yalçın'ı ayrıca sizlere armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Merhaba, ben Anamur'dan Aybars. Sıradaki şarkı oğlum ve benden canım eşim Yaşar Armut'a armağan olsun. Seni çok seviyoruz. İyi yayınlar diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Ümit Besen ne demiş? Müzikli bir masal oldu aşkımız demiş değil mi? Ona Devran Çağlar da bir cevap göndermiş. Masal olan sensin, aşkımız değil demiş. Devran Çağlar'a Ümit Besen cevap veriyor abi. İşte bu bizim hikayemiz diyor yani. Masal da hikaye de biziz diyor. E biz de o zaman soralım değil mi? Sevenlere soruyoruz. Bu masalın, bu hikayenin yazarı nerede diyelim ve Coşkun Sabah'la sizleri baş başa bırakalım sevgili dinleyenler. Aşk kitabı diyecek. Allah Allah var ya. Yapıştır gelsin abi. Şimdi diyeceksiniz bu radyocu ne diyor? Ya abi boşuna dememişler. Radyonun delisi.

da söylüyor bir şeyler. Şu anda annem ve babam sesime kulak veriyormuş, dinliyorlarmış bizi. Bunlara selamlarımızı gönderelim. Hayırlı akşamlar, selamlar olsun.

0: Hedefini al kenar, orta noktasını nişan alacaksın. Nedir bu? Doğru nişan değil mi? Abi yapıştırız ya, hiç affetmeyiz ha, söyleyeyim. Şimdi güzel bir Ayşe Mine şarkısı dinleteceğim sizlere. Seni sevmek suçmuş diyecek.
1: Bir rüzgardı aldı, götürdü seni.
0: Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkı.

0: arkadaşlar. Az önce güldüm, kusura bakmayın. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar Canım abim ve Cahit Suzay'a gelsin. Bir ki en karanlık gecenin ardında mutlaka güneş doğar. Umudunu hiç kaybetme, seni hasretle bekliyor. Dualarımızla taşıyoruz, seni çok seviyoruz en sevgili kardeşimiz. Selam kızım Sayime Böcük ve arkadaşları Fatma Sebahat canlarım, Zehra Yeşim Sibel için sıradaki şarkı armağan olsun, teşekkürler demişler. Bizler teşekkür ediyoruz, selamlar olsun sizlere. İyi akşamlar Fırat Bey, sıradaki şarkı çok sevenden sevdiğine gelsin ve buna dair olan hiçbir şeye acele getirmedim. Bin dert var, bir tek sen devasın kalbim. Çok teşekkürler yayınlar demiş dinleyicimiz. Bizler teşekkür ediyoruz, selamlar olsun. Evet, Ayşe Mine ile sizlere baş başa bırakacağız var ya. Yapamadık ya, detone olduk yani şarkıda. Neyse, Ayşe Mine de söylesin. Seni sevmek suçmuş, anlayamadım. Sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. Güzel bir imparator yorumu gelecek var ya, çok güzeldir.
1: Fırat yayında.
2: Mersin FM 104.1.

0: yerlere beni. Ayşemine seni sevmek suçmuş. Radyonuzda sizlerle buluşun sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Var ya imparator yorumu gelecek şimdi. Nazende ablamız balkonda bizi dinliyor. Videosunu da çekmiş göndermiş. Bu güzel şarkıyı öncelikle Nazende ablamıza gönderelim. Çok iyi bir radyo dinleyicisidir kendisi. Selamlar olsun ablacığım. Bu güzel şarkı sana armağan olsun. Selamlar ortamında bulunan herkese. Gerçi tek başınasındır sen ya. Var ya şimdi. Kolay gelsin yayınlar. Ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm şarkılar Silivke'de bulunan abim Lokman Yeşilyurt. Değerli can dostları İsmail İkinci, Burak Temel, Mustafa Altun, Emre Erdemir, Hasan kardeşleri Uğurcan Yılmaz, Uğurda, Sertan Ünal ve Veli Aslan Mazhar için armağan olsun. İyi yayınlar, kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Fırat abi, ben Mazhar Kör. Sıradaki şarkılar Şule Bozdoğan'a armağan olsun demiş. Mutan Gülşen Mülayim, güzel şeyler zorlu yollardan geçer. Ben seninle bütün zorluklara varım. Yeter ki sen elimi hiç bırakma ömrüm. Eşim Ümit Mülayim'e sıradaki şarkılar gelsin demiş. Mut'a da selamlarımızı gönderelim.
1: Gün olur başı dik gurur.
0: İmparator yorumuyla sizleri baş başa bırakacağız. Hepsi geçer diyecek. Sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızdayız sevgili dostlar. Ayrılmayın bir yere. Çok güzel şarkılar var listemde. Bekleyen hazır olun.

0: Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızdayız sevgili dinleyenler. Birlikteliğimiz sürmesiyle devam ediyor sizler. Fırat ve Damardan Kalbe programındasınız. Ben Deniz Fırat. Şimdi güzel bir şarkı dinleteceğim sizlere, Yunus Bülbül. Siz o sevgilimi tanımazsınız diyecek.
1: Söz vermişti eli.
0: Bakalım mesajlarımızda nerede kalmışız? Merhaba yayınlar, ben Ahmet Gültekin. Bizi seven tüm dostlarımıza gelsin. Anıl Yıldız, Mehmet, Kurnaz, Eyüp, Okay, Recaip Sözay, Veli Ançelik, Mehmet Zeki, Muhammed Gültekin, Erdal Tiryak, Erdem Yerlikaya, Yunus Salay, Mustafa Değir, Tuğra Çalışkan, Ceylan Duran ve Zeynel Abidin için sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi akşamlar. Çalan tüm aşk şarkıları canım sevgilim Hıdır Poyraz'a gelsin. Her şey güzel olacak aşkım. Her şey seninle güzel. Seni çok seviyorum demiş. Selam abi, ben Ferdi Zorbaş, sıradaki şarkı canım eşim Gamze Yeni'ye gelsin. Canım sana feda olsun gülüm. İyi ki benimsin, kendine iyi bak demiş.
1: Dalardım bazen, şimdi başkasının kolunda gezer.
0: Şimdi sosyal medya üzerinden bize gelen dinleyicilerimizin görüntüleri var. Radyolarını çekip çekip atıyorlar. Her nerede, nasıl şekilde dinliyorsanız çekin, sizler de gönderin sevgili dostlar. Instagram'dan radyocu @Firat, TikTok'tan direkt radyocu Firat yazınca zaten radyonun delisini bulursunuz abi. Direkt DM'den gönderin abi. Ben paylaşıyorum sizlerin göndermiş olduğunuz videoları. Haydi o zaman volümleri yükseltelim ve birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim. Yunus Bülbül radyonuzda sizlerle buluşacak. Siz o sevgilimi tanımazsınız diyecek. Sonrasında buradayız.
2: Fırat'a selam. Damara

0: o sevgilimi tanımazsınız. Yunus Bülbül. Radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Bahtiyar Vural gelecek. Bahtiyar Vural. Var ya bu akşam var ya bölümler kısılmayacak abi. Yeniler Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Velihan Çelik seni çok seviyorum demiş. Fırat Bey, siz de dün akşam bizim misafirimiz olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yeniler kolay gelsin demişler. Ya aslında benim teşekkür etmem gerekiyor var ya. Hüseyin abim var ya kendi elleriyle bir çiğ köfte yoğurdu var ya yayın esnasında. Dün akşam dedim ya gideceğim diye çiğ köfteye. Vallahi var ya bir çiğ köfteye vurmuşum var ya. Özellikle var ya sabah yedim. Öğlen yemek yemedim. Akşam da zaten özellikle aç bıraktım kendimi. Koca tabağı bitirdim abi. Şimdi var ya gerçekten hakikaten çok güzel insanlarla tanıştım. Bir araya geldik. Misafirperverliği için ve güzel sohbetler için kendilerine çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Çok güzel bir aileler. Şeker gibi insanlar var ya böyle... Tutup yanaklarını sıkası geliyor insanın, sevgili Hüseyin abinin. O derece şeker bir insan var ya.
1: O hiç bilmez.
0: Valla Velihan kardeşim kıymetini bil ailenin ha.
1: Varsın mutlu bilsin. Eskisi...
0: Şimdi normal şartlar altında biliyorsunuz yıllardır ben bu mesleği yapıyorum. 12-13 yaşında başladım bu mesleğe. Şu anda geldi 40 yaşlarına yani. Normal şartlarda ben abi hiçbir şekilde dinleyiciyle irtibat kurmam, muhabbete girmem. Ama öyle güzel insanlar ki abi bu insanlar kaçmaz ya. Bu insanlar aile dostu olur. Devam edelim mesajlarımıza. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Ada Arya Çelik, sıradaki arkadaş. Hasreti her geçen gün biraz daha büyüyen, kalbimde yeri hiç değişmeyen canım babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyoruz babacığım demiş sevgili kardeşimiz. Selam aile yayınlar, sıradaki şarkılar hayatımın anlamı Zehra'ma gelsin demiş dinleyicimiz. Kim göndermiş belli değil tabii ki. İsmini belli ederse daha iyi olur tabii ki.
1: O hiç bilmesin.
0: Bahtiyar Vural'la sizleri baş başa bırakacağız. Abi şarkının güzelliğine bak şimdi, volümleri yükselteceğiz. Kaşarı yok, kolonları patlatacağız abi. O hiç bilmesin, radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Sonrasında buradayız.

söylemeyin, o iş bilmesin. Bahçet Vural radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Allah Allah! Şimdi güzel bir kibariye şarkısı gelecek var ya, Allah vergisi.

Selam, merhaba, iyi yayınlar. Ben Yağız Efe Tuncer. Silivke'de bulunan, bizi seven tüm dostlarımıza gelsin. Muhammed Gültekin, Anıl Yıldız, Mehmet Kurnaz, Eyüp Okay, Recaip Sözay, Velihan Çelik, Mehmet Zeki, Erdal Tiryaki, Erdem Yerlikaya, Yusuf Halay, Mustafa Değir, Tuğba Çalışkan ve Ceylan Duran ve ayrıca Zeynel Abidin için sıradaki şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar Fırat abicim, ben Gülhan Çelik. Sıradaki en güzel şarkılar başta abim Velihan Çelik ve değerli arkadaşları Muhammed Gültekin, Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Yasin Şahin, Ceylan Duran, Erdem Yerlikaya, Zeylen Abidin Uyar için armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar. Merkez Santini olarak bizi seven tüm kardeşlerimize, abilerimize gelsin. Tuğra Çalışkan, Anıl Yıldız,

Kurnaz Eyüp Okay, Recai Sözeyçin, Mehmet Zeki, Muhammed Gültekin, Parlatan, Erdal Tiryaki, Erdem Yerlife, Yusuf Alay, Mustafa Değir, Ceylan Duran, Zeynel Abidin ve Velihan Çelik için sıradaki şarkılar Armağan Olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Şimdi volümleri hiç kısmayacağız abi. Bu güzel şarkıya kulak vereceğiz. İbariye Allah vergisi diyecek bir Muhittin Seçer yorumu radyonuzda sizlerle olacak ama bu kez İbariye yorumuyla. Arkadaşlar şarkı sonrasında kısa bir reklam arası var. Reklamlar sonrasında çalmam gereken 2, 4, 6, 7 tane şarkım var. Ayarlamış olduğum ama normal şartlar altında son yarım saatimize bu şarkılar yetişmeyecek ama uzatacağız abi.

0: Son reklam kuşağımızı dinledik sevgili dostlar. Şimdi ne yapacağız? Var ya, durmak yok. 7-8 tane şarkıyı sizlerle baş başa bırakacağım sonsuza kadar. Güzel bir Ümit Besen şarkısı gelecek şimdi. Daha önce İbrahim Tatlıses yorumuyla dinlediğimiz Benim Hayatım sizlerle olacak. Yayınlar, ben Azra Sadık. Şarkı Silifke'de bulunan dayım Mehmet Güney adına armağan olsun demiş dinleyicimiz. Merhabalar, ben Erdem Kurt. Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt ve Oktay Debilezen'e selamlar demişler. Merhaba, ben Elif Sadık. Şarkı dayım Mert Vadi ve arkadaşları Hasan Bahsi, Ceylan Yılmaz, Duran, Tarık Akan, Oğulcan Şahin, Öcal Şahin ve tüm arkadaşlarına armağan olsun demiş dinleyicimiz. Volümleri yükselsin abi. Ümit Besen'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Benim Hayatım. Radyonuzda sizlerle sonrasında buradayız.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Yürü be. Allah'ına kurban.
3: Mersin efendim.

0: bu şarkıları var ya, ciğeriniz yansın diye çalıyorum ama
1: benim hayat.
0: Vallahi kendi ciğerimizi yakıyoruz abi. Devam ediyoruz birlikteliğimize sevgili dostlar. Sizler Fırat'ta Damardan Kalbe programındasınız. Ben Deniz Fırat. Vallahi son 20 dakika kaldı ama arşivinde olan şarkıların hepsine yer vereceğim bu akşam. Bana ilk görüşte aşk lazım değil. Biraz genişletirsek kimse zarar görmez sanki. Bana her görüşte aşk lazım, bana biraz sen lazım ama bana yazılmış sen lazım. Şöyle anlamın tam ortasına yazılmış ömürlük bir şey lazım abi, ben Bediran Ebili. Şehri de yaktın, bizi de yaktın demiş. Vallahi kendimizi de yaktık sevgili Bediran. İyi akşamlar, kolay gelsin. Güzel insan radyomuzun olmazsa olmazı Fırat. Gönüllerin sultanı, sıradaki en güzel şarkıları. Canım oğlum, gözümün nuru. Aslan parçası oğlum Recai Söze'ye ve sana armağan ediyorum. Erdal Tiryaki, Muhammed Gülçekin, Muhammed Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalbant, Erden Yerlikaya ve tüm değerli arkadaşlarına ve tüm radyomuzun çalışanlarınıza gelsin demiş. Çalışanlarımız adına teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun sevgili. Müfide annemize selamlar, iyi akşamlar. Ellerinden öpüyorum anneciğim. Selamlar. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat. Ben Memnun Sözay. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan Parçası Canım Oğlum, Recai Söze'ye ve sana gelsin demiş. Teşekkür ediyorum Memdu abimize. Bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım mı? Bayram Şampınar. Vefasız yıllar. Allah Allah. Haydi abi, volümleri yükseltin. Hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim. Sonrasında burada olacağız.

0: سلام دماره دوام
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
2: Mersin efendim.
3: 104.6

0: سلام دمار دوام.
1: بابا büyüksün.
2: Eyvallah.

Yolcular Vefasız, Bayram Canpınar. Valla efsane şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor bu frekanslarda sevgili dostlar. Bendeniz Fırat, Fırat'ta Damardan Kalbe programında sırayı Selami Şahin alacak. Yayınlar derim, sıradaki şarkı ismini sayamadım, dostlarıma gelsin. Babam Necat İzmirli, Suat Teker, Fuat Teker, Hasan Çağatay Topal, Doğan Demir Yılmaz ve Behzat Demir Yılmaz için gelsin demişler. Fırat abim iyi akşamlar diyorum. Güzel bir program geçirmen dileğiyle. Sıradaki şarkılar Arif Aydın kardeşime ve onun arkadaşlarına, dostlarına armağan olsun demiş Hakan Kara mesajında. Eyvallah kardeşim, sevgili kardeşimize selamlarımızı gönderelim. Ben Murat Yılmaz Çelik, bizi seven tüm herkese sıradaki şarkılar gelsin demiş. Tuğra Çalışkan, Anıl Yıldız, Eyüp Okay, Recai Sözay, Muhammed Gültekin, Mehmet Zeki Bardaray, Erdal Tiryaki, Yusuf Alay, Mustafa Değir, Ceylan Duran, Zeynel Abidin, Belihan Çelik ve Erdem Yerlikaya ve ayrıca Mehmet Kurnaz için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Mutluluk.

sarhoş et beni bir akşamüstü. Denizde dalgalar durulduğunda sarmaşık

akşamüstü. Gel avuç gönlümü bir akşamüstü. Selami Şahin sizlerleydi sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya. Bu frekansta devam ediyor arkadaşlar. Güzel bir Necdet Alp şarkısı gelecek. Haydi bakalım. Allah Allah. Bak şarkının güzelliğine bak şimdi. Bu güzel şarkı özlem çekenleri, hasretlik çekenleri armağan edeceğiz. Sıradaki şarkı Mert Kezer'den değerli dostları Mustafa Uysal Sarı, İsa Yusuf, Çağrı Yusuf Işık. İsa Uysal, Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, İbrahim Söylemez, Mert Sevgi, Erdal Tüdyake, Mustafa Can Sabah, Tufan Çin, Hacı Veli Gezer için armağan olsun demişler. İbrahim Söylemez'den değerli dostları Mert Sevgi, Emrah Eskioğlu, Mahmut Karaca, Hacı Veli Gezer, Mert Gezer, Osman Durmuş, Mustafa Can Sabah, Ahmet Yıldız'a sadık şarkılar şarman olsun demişti dinleyicimiz. İyi akşamlar sadık şarkı. Ömer Ömür Kara, Ulaş Dimli'ye armağan olsun demişti dinleyicimiz. Ya bu ne güzel şarkıdır.

volümleri yükselteceğiz abi hep birlikte bu güzel şarkıyı. Şehrin ortasına yapıştıralım. Herkes yükselsin bu şarkıda. Hep birlikte dinleyeceğiz sevgili dostlar. Necdet Alp yorumunu. Özlem, radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Şehir yankılansın.

0: selam damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
3: Mersin efendim.

Ferdi Tayfur'la devam edeceğiz şimdi sevgili dostlar. Çok sevdim suç sayıldı, hiç sevmedim kabahat. Bir his diyor ki bana, öl de kendini ara diyecek Ferdi Tayfur. Ben Mutan Azal ikinci Aslan'dayım. Değerlim, zaafım olan kıymetim. Bir tanecik dayıcım Mustafa Zehir'e sadık şarkılar armağan olsun. Bir de kız kardeşimden farksız canım dostum Ayşegül Durmuş'a sadık şarkılar armağan olsun demişler. Sadık şarkılar Mazhar Köy'den değerli abilerim Muzaffer Kartal, Kemal Beyazıt, Şafker Ozan, Burak Temel, Lokman Yeşilyurt, Mehmet Günay ve değerli dayısı İsmail İkinci ve Fırat abi sana gelsin demişler. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Benden de sizlere armağan olsun. İsmail Yaker'den canından çok sevdiği kardeşleri Doğukan, Eski Kambur, Uğurcan Yılmaz, Sertan Ünal, Bediran Dölek, Onur Buda ve Tayfun Karaca'ya sıradaki şarkılar.

0: gelsin demiş dinleyicimiz.
1: Sır taşı bu benim kaderimmiş. Gönlüm oldu sır taşı. Aradım bulamadım ben hayat arkadaşı.
0: Haydi o zaman Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Hayat Arkadaşı radyonuzda sizlerle sonrasında burada olacağız.
2: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden arabesk.

yaşım, acı hatıralarım. Bana gönül yoldaşım, bu dünyada mutluluk 3-5 damla gözyaşım, acı hatıralarım.

monsieur.

Çok sevdim suç sayıldı, hiç sevmedim kabahat. Bir his diyor ki bana, çek git kendini ağlat. Çok sevdim suç sayıldı.

Aman yarabbim, bu ne güzel şarkıdır değil mi? Olmasa derdiniz söyler miydi Ferdi abimiz dedik ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Müslüm Babacılar hazır olsun. Şimdi güzel bir Müslüm Baba şarkısı dinleteceğim sizlere.

akşamları yayınlar. Stratejik şarkılar, yoldaşım, sevdamın en güzel adı. Kadir Şeli armağan olsun, seni çok seviyorum demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar Stratejik Şarkı abim Ahmet. Bada armağan olsun demişler. Selam yayınlar abim, Stratejik Şarkılar. Hasan kardeşim, Serhat Uygun'a, abim Ömür Karay'a ve nişanım Seyfettin Tokma armağan olsun demiş dinleyicimiz.

Sensiz Geceler Müslüm Baba radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Son şarkımızla karşınızdayız. Orhan Gencebay gelecek şimdi. Artık son mesajları paylaşıp gideceğiz inşallah Allah'ın izniyle. İyi akşamlar kardeşim. Sadaki Parçayı oğlum Bilhan Çelik Bey tüm arkadaşlarına armağan ediyorum demiş sevgili Hüseyin abimiz. Tüm şarkılar kalbimin en kıymetlisi Uğur'da ve bir tanecik

Benim abim Lokman Yeşil Yurtdışın gelsin demiş. İyi akşamlar, ben Mehmet Açık Baysadık şarkı. Boğaz Suat Eker, Kerem Kaçar, Recai Sözay, Resul Can Şahin, Tarık Akan, Nazmi Aytem, Uğur Tazegül ve Doğan dayıma. Duman Doğan dayıma armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamünaleyküm demişler. Aleyküm selam, iyi yayınlar. Ben Okan Akbay, Sadekrim güzel şarkılar. Değerli dostlarım Mahmut Enalkaç, Abdülkadir Keskin, Hıdır Poyraz, Oktay Demirezen, Ahmet Kurt ve doğum günü olan 13 Temmuz'da doğum günü olan kadim dostum Mustafa Zehri armağan olsun sıradaki şarkılar demiş. Bir yayınlar bir tanecik sevgilim Recai Sözay'a sıradaki şarkılar armağan olsun seni çok seviyorum demiş dinleyicimiz. Kolay gelsin, biz Tekin ailesi olarak başta ben Mustafa Genco ve başta yeğenim Zeynep Tekin için sıradaki şarkılar armağan olsun Orkan Tekin göndermiş mesajını. Ben topraktan bir Rafaysa'daki parçayı teyzesinin bir tanesi Recai Sözay için gelsin demiş. Seni çok ama çok seviyorum demiş. İyi yayınlar derin sıradaki şarkı Necati Yörük'ten. Değerli kardeşim Adnan Yörük, Şavka Erozan, Ali Ejder Ayta, Murat Ersin Barış, Ömür Kara, Ahmet Gökçe, Ulaş Demli, Reşat Yüceler, Ertuğrul Coşkun, Balıkçı Halil, Ali Kurnaz, Hasan Serveroğlu, Mehmet Ali Güçlü, Ömer Can, Hasan Boşkır için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Sıradaki tüm anlamlı şarkılar Gökhan Gezer'e gelsin demiş dinleyicimiz. Yeniler sıradaki parça Doruk Üşenmez'den kaydı değerli dostları. Ali Rıza Üşenmez, Mehmet Ali Güçler Ulu Üşenmez, Cihan Çakır, Burak Çetin, Kıya Cunkaral, Şevko Rezan, Doğan Demir Yılmaz, Çağatay Topal, Durasan Say, Veli Kızılkaya, Bülent Savaş, Cüneyt Dursun, Burak Temel, Özdeş Üşenmez, Ömür Kara, Seyfettin Tokmak, Metin Şahin ve Barbaros için armağan olsun ve ayrıca Sertan'a gelsin teşekkürler demişler. Affetme beni sensiz günler. Yayınlar abi, ben İbrahim. Soğuk Pınarsa'daki parçalar Hasan Gümüş'e ve onun çok değerlisi Damla Yengem'e armağan olsun, seviliyorsunuz demiş. Muhammed Gültekin affetme senden sonra can verir için sıradaki şarkılar gelsin demiş Nurşen. İyi akşamlar, ben İksen Demir Yılmaz. Sıradaki şarkı Bir Tanecik Babama, Beysat ve Doğan'a gelsin demiş. Selami Yener, sıradaki şarkı kardeşim Ömür Kara, Seyfettin Kuşçu, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Yasin Bediran Dülek, Burak Çetinkaya, Nuri Bal, Erol Üşenmez, Cihan Çakır, Ulay Serhat, Uygun, Firari Erhan, Ejder Ayta, Arif Aydın, Ali Rıza Üşenmez için gelsin demiş dinleyicimiz.

Vallahi güzel bir şarkıyla sizlere son olarak baş başa bırakacağız. Orhan Gencebay, ben topraktan bir canım diyecek. Yarın saatler 20'yi gösterinceye tekrardan birlikte olacağız inşallah Allah'ın izniyle sevgili dostlar. Görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir

0: Damardan kalbe sona erdi.
1: Damardan kalbe.
2: Damar denince damarın tek adresi.
3: Mersin FM.
2: Hep damar. Full damar.

yanma zamanı şimdi kuşların. Bense gözlerimi kırpmadım hala. Sönerken yıldızlar ardı ardına. Bense gözlerimi kırpmadım hala. Gönlüm hasretinden insaf mı gördü? Her gecemi böyle azapla böldü. Kim bilir sevenler ne düşler gördü? Bense gözlerimi kırpmadım ha.

Seni ben hüzünlü şarkılarda, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar bizi, hor görürler. Öylesine çaresizim ki, bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum geri dönmeliyim. Bağrıma taş basıp seni terk etmeliyim. Elveda güzel kız, bu yaramız hep gizli kalsın. Söyleme kimseye, söyleme dağlara, söyleme kuşlara, söyleme hiç kimseye.

yollarından düşen

sen benim rüyamdın, bak görmüyorum. Girmiyorsun benim gecelerime, sen benim rüyamdın,

gökten. Sen öl bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Maziye dalarken gülleri koklar.

0: başında, her saat başında hatırla beni. Her saat başında, her saat başında hatırla beni.
1: Yaralıdır gönlüm bin bir yerinden, kahreder hasretin beni derinden. Sen ödün bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Hatırla beni. Hatırla beni.

hazır ol kalbim. Bak bulutlar toplanmış gökyüzünde, her an ağlamaya hazır.

Fırtınalar kopuyor dört bir yanında, topraklar kayıyor ayak altında. Bu aşkı yutmaya gelen hortumda, her an savrulmaya hazır ol kalbim. Fırtınalar kopuyor dört bir yanında, topraklar kayıyor ayak altında. Bu aşk

Yıllardır ben ondan haber almadım. O kadın ne halde? Bir bilen var mı? Ne bir iz bıraktı, ne de bir adres. Nerededir, nasıldır? Bir bilen var mı? O kadın ne halde? Bir gören var mı?

0: Reklam tanıtır.
1: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538

0: 0988 30 00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
3: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
4: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
5: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
6: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
10: SML Restoran ve Catering.
11: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
10: 0533 974 45 90.
11: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
12: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
13: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
14: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
16: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: insan yağmuru. Düşüyor yere, tutma, tutma. Atarsa kalbin bir başkası. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma.
1: Dönüp de kalbine bak.
0: Unutma.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: çok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Mersin'in en çok...

birikti uğrunda döktüğüm yaşlar. Al götür vicdansız, ruhun yıkansın. Her günüm hasretin zulmüyle başlar. Ahımı hak ettin, ciğerin yansın. Bilseydim duyguya yer yok dininde. El pençe durmazdım hain önünde. Kapkara yas tuttum doğum gününde. Neşemi yok ettin, ciğerin yansın. Doğuştan sevgiye, aşka meyildim. Kimsenin lütfuna muhtaç değildim. Bir sana diz çöktüm, sana eğildim. Canıma tak ettin, ciğerin yansın. Ciğerin yansın.

Sen ince haramdın, veremdim sana. Aleme haramdım, haremdim sana. Aşkınla tutuşan keremdin bana. Aslıdan çok ettin, ciğerin yansın. Düşsem de kalkarım, tutma elimden. Gururum merhamet ummaz zalimden. Beddua çıkmazdı şahsızdan.

Hayır dilimden, sabrımı tükettin, ciğerin yansın. Sineni kaplasın bu onmaz yara. Hayatın boyunca gölgemi ara. Değil mi sen benim yüzümü kara, saçımı ak ettin? Ciğerin yansın, ciğerin yansın, ciğerin yansın, ciğerin yansın.

0: Reklam tanıtır.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine

0: kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da. İster tıkla, İster uğra.
2: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları,
3: Gökhan İş Makineleri kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 05

0: 506 035 34 33.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.

0: 11.99.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğun mağaz son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
9: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
8: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
9: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
8: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
9: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
8: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
9: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam tanıtır.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: beyaz eşyada, bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz.
1: Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
6: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324-359-3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohumların yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Günlar'ın Bereket Mahallesi'nde üreticilere sağlanan atalık nohut tohumunun hasadı gerçekleştirildi. Büyükşehir'in 6 yılda toplam 5460 kilogram atalık tohum desteği verdiği proje ile hem yerel tohumların korunması hem de üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler, özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Güneş Paneli Desteği Projesi, Konar Göçer Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri ile gezici arıcıların yaşam ve üretim koşullarını kolaylaştırıyor. Kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmayı hedefleyen proje kapsamında üreticilere güneş paneli desteği sağlanarak enerji ihtiyacı çevre dostu ve sürdürülebilir kaynaklarla karşılanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde emeklilerin ikinci adresi olan emekli evleri, aile ortamının dayanışma ve paylaşmanın adresi olarak üyelerden tam not almaya devam ediyor. Çeşitli nedenlerle sosyal hayattan uzak kalma riski yaşayan emekliler bu merkezlerde hem sosyalleşme imkanı buluyor hem de sunulan hizmetlerden ücretsiz yararlanabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Şehir Tiyatrosu, 25. sanat sezonunu sanatla, üretimle ve toplumsal faydayı önceleyen projelerle tamamladı. Toplam 11 oyun ve 152 temsil ile 45 bini aşkın seyirciye ulaşan şehir tiyatrosu oyuncuları bu süreçte birçok ödülü alma başarısı da gösterdi. Mersin Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonuna Ekim ayında merhaba diyecek. Çocuklar yaz tatilini eğlenceyle geçirsin.

0: diye çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Köyü Bizim Şenlik Bizim etkinliklerini 13 ilçeye taşımaya devam ediyor. Son olarak Toroslar ilçesinin Arslanköy mahallesindeki çocuklarla buluşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekiplerim birbirinden renkli aktiviteler ile çocukları eğlenceye doyurdu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
1: Reklam kazandırır.
2: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın yüzyıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Buğsam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsam Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Kerebiç mi alacaksın, yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak

0: Bak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Geri dön. Ne olursun geri dön.
1: Mersin FM
2: 104.6.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında, yasada öngörülen hukuki sürecin ancak terör örgütünün silahlarını teslim ettiğinin devlet kurumlarınca tespit ve teyit edilmesinin ardından başlayacağını vurguladı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. Sarı, MYK'da ekonomi gündemiyle birlikte dış politika ve iç politikaya yönelik değerlendirmeler yaptıklarını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve Silivri

0: Cezaevinde bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum sözleriyle CHP'den istifasını açıkladı. CHP sözcüsü Müslim Sarı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun CHP'den istifa etmesinin geç kalmış bir karar olduğunu belirterek şaşırtıcı olmadığını ifade etti. Liderliğini Alihan Kuriş'in üstlendiği suç örgütüne operasyon düzenlendi. Aralarında yöneticilerin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Söz konusu adreslerin 80'ini 33 şirkete ait farklı lokasyonlar oluşturuyor. Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü. Uçağın pilotunun kendisini fırlatıp kurtulduğu belirtildi. Yalova valisi Ahmet Hamdi Usta da olay yerinde incelemelerde bulundu. Usta, F-16 uçağının kaza kırıma uğradığını söyledi. Uzmanlar Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde süren Ebola salgınını en hızlı büyüyen Ebola salgını olarak nitelendirdi. Doğrulanmış vaka sayısı 4000'i geçerken can kaybı 2061'e ulaştı. Salgın nedeniyle ülkede günlük yaşamda ciddi şekilde aksadı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu Tarsus Baharlı'da yaptığı teknik ve saha çalışmasının ardından Seyhan ve Ceyhan nehirlerindeki kirlilik konusunda uyarıda bulundu. İncelemelerde bölgede yoğun organik kirlilikle plastik kaynaklı atıkların bulunduğu belirlenirken sorunun daha fazla büyümemesi için acil önlem alınması gerektiği vurgulandı. Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin Körfezi'ndeki deniz kirliliğinin sadece kıyı temizliğiyle giderilemeyeceğine dikkat çekti. Özdemir, Seyhan ve Ceyhan havzalarını da içine alan kapsamlı bir eylem planı hazırlanması gerektiğini belirterek, deniz çöplerinin kaynağında önlenmesi ve denize ulaşmadan kontrol altına alınmasının önemini vurguladı. Mersin Valisi Atilla Toros'un eşi Dudu İrem Toros, Tarsus Şehit Mesut Çiftçi Ortaokulu'nda hazırlanan kütüphaneyi ziyaret etti. Mobilya ve donanımı tamamlanan kütüphanenin kitapların yerleştirilmesiyle yeni eğitim döneminde öğrencilerin kullanımına açılması planlanıyor. Mersin'de bir tatil sitesinin havuzuna giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuk havuza atlayan görevlinin müdahalesiyle kurtarıldı. İlk müdahalesi yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Mersin'de tefecilik yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek, kartuş ve uyuşturucu madde ele geçirildi. UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürdü.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey, uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.

0: evinize.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, 3

0: Bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
0: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz.

0: biz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

Yine bir Ankara akşamı ve yine ıssız bir gecedeyim. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. Bundan sonra kimine ata, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermişim, ecel olsa ne fark eder?

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: bize. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
7: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
8: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
6: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Buse Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990

0: 90 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımız

0: ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü kent genelinde ızgara, menfez ve yağmur suyu hatlarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle ani ve yoğun yağışlara karşı hazırlıklarını sürdüren MESKİ'nin yaptığı çalışmalar sayesinde taşkın riskleri en aza indirilirken yağmur sularının hızlı ve sağlıklı şekilde tahliyesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 3. Darı Sekisi Gökyüzü Gözlem Etkinliği bu yıl adeta şenlik havasında geçti. Yüzlerce yurttaşın akın ettiği etkinlikte uzay meraklıları için her nokta düşünülürken, atmosfere çarparak görsel şölen oluşturan meteorlar ortak bir heyecanla izlendi. 7'den 77'ye herkesin doyasıya meteor yağmurunu izlediği etkinlik gece yarısına kadar sürdü ve her anı büyük hayranlık uyandırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşanelerde tencereler yurttaşlar için kaynamaya devam ediyor. Aşanelerde pişen yemekler, engellilik, yaşlılık ve sağlık sorunu gibi nedenlerden dolayı evde yemek yapamayan yurttaşların sofrasına ulaşıyor. Aşanelerden hafta içi her gün yüzlerce eve 3 çeşit yemek düzenli olarak büyükşehir ekipleri tarafından ücretsiz ulaştırılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin karbon ayak izini azaltmaya yönelik projeleri, karbon yönetimi stratejileri ve başarı sağlamış uluslararası işbirlikleriyle dikkat çekiyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmektedir.

0: ve vizyonuyla hareket eden Büyükşehir, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve kenti bu yeni koşullara adapte etmek için çok yönlü bir çalışma yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında hayata geçirdiği Teksin Mersin İletişim Merkezi sayesinde vatandaşlar Büyükşehir'e sesini rahatlıkla duyuruyor. Teksin Mersin, vatandaşların 7 gün 24 saat boyunca 185 numaralı hattı arayarak, aynı zamanda sosyal medya ve WhatsApp üzerinden de Büyükşehir'e ulaşabilmesini sağlayan bir sistem olarak hizmet veriyor. Açtığı merkezler aracılığıyla özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan ve fırsat eşitliği sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, mola evleriyle de ailelere çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir ortam sunuyor. Haftanın 5 günü uzman eğitmenler eşliğinde yaş ve gelişim durumlarına göre eğitim alan ve çeşitli aktiviteler yapan özel çocuklar, mola evlerinde hem sosyal becerilerini geliştiriyor hem de özgüven kazanıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla ister uğra. Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri.

0: ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

sen, sen unutma benim gönlüm. Sen unutma benim yüreğim. Sen unutma ki benim sevdamsın. Sen benim yüreğimde yanan, sen benim damarımda akan tek kanımsın. Çünkü sen, çünkü sen benim gönlümdeki tek sevdamsın. Gökyüzüne bakar mısın ay, ay bir

0: Haberler.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında, yasada öngörülen hukuki sürecin ancak terör örgütünün silahlarını teslim ettiğinin devlet kurumlarınca tespit ve teyit edilmesinin ardından başlayacağını vurguladı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. Sarı MYK'da ekonomi gündemiyle birlikte dış politika ve iç politikaya yönelik değerlendirmeler yaptıklarını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve Silivri Cezaevi'nde bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum sözleriyle CHP'den istifasını açıkladı. CHP sözcüsü Müslim Sarı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun CHP'den istifa etmesinin geç kalmış bir karar olduğunu belirterek şaşırtıcı olmadığını ifade etti. Liderliğini Alihan Kuriş'in üstlendiği suç örgütüne operasyon düzenlendi. Aralarında yöneticilerin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Söz konusu adreslerin 80'ini 33 şirkete ait farklı lokasyonlar oluşturuyor. Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü. Uçağın pilotunun kendisini fırlatıp kurtulduğu belirtildi. Yalova valisi Ahmet Hamdi Usta da olay yerinde incelemelerde bulundu. Usta, F-16 uçağının kaza kırıma uğradığını söyledi. Uzmanlar Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde süren Ebola salgınını en hızlı büyüyen Ebola salgını olarak nitelendirdi. Doğrulanmış vaka sayısı 4000'i geçerken can kaybı 2061'e ulaştı. Salgın nedeniyle ülkede günlük yaşamda ciddi şekilde aksadı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu Tarsus Baharlı'da yaptığı teknik ve saha çalışmasının ardından Seyhan ve Ceyhan nehirlerindeki kirlilik konusunda uyarıda bulundu. İncelemelerde bölgede yoğun organik kirlilikle plastik kaynaklı atıkların bulunduğu belirlenirken sorunun daha fazla büyümemesi için acil önlem alınması gerektiği vurgulandı. Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin Körfezi'ndeki deniz kirliliğinin sadece kıyı temizliğiyle giderilemeyeceğine dikkat çekti. Özdemir, Seyhan ve Ceyhan havzalarını da içine alan kapsamlı bir eylem planı hazırlanması gerektiğini belirterek, deniz çöplerinin kaynağında önlenmesi ve denize ulaşmadan kontrol altına alınmasının önemini vurguladı. Mersin Valisi Atilla Toros'un eşi Dudu İrem Toros, Tarsus Şehit Mesut Çiftçi Ortaokulu'nda hazırlanan kütüphaneyi ziyaret etti. Mobilya ve donanımı tamamlanan kütüphanenin kitapların yerleştirilmesiyle yeni eğitim döneminde öğrencilerin kullanımına açılması planlanıyor. Mersin'de bir tatil sitesinin havuzuna giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuk havuza atlayan görevlinin müdahalesiyle kurtarıldı. İlk müdahalesi yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Mersin'de tefecilik yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek, kartuş ve uyuşturucu madde ele geçirildi. UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürdü.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.
3: Buğsa
0: Booking.com'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın yüzyıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana groseri marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
1: Şoför Mahali.
2: Şoför Mahali başlıyor.

Yazdım satırlar, okudum dün gece, üstümde gözyaşlarım.

Yazdığın satırları okudum dün gece. Üstüne gözyaşlarım vardı. Bir daha böyle sevmek mi tövbe? Adın bende günahkar kaldı. Adın bende...

0: bu alemde şoförüm de, yollar senin olsun.
1: ...7-24 arabesk. 24 saat arabesk.

hiç ardına bakmadın. Karanlığa gömüldüm, bir kıvılcım yakmadın. Ya ölüyorum dedim be, onu bile takmadın. Sana söylenecek sözüm kalmadı. Dost olalım, can olalım, kavuşalım istedim. Şiirler yazdım, sana şarkılar besteledim. Yaptığın yanlışları bir bir listeledim. İki satır yazacak yer de kalmadı. Bedenin değildi ki benim senden isteğim. Seni mutlu etmekti sadece tek dileğim.

0: 01 MND 62.
1: Yolun açık olsun. Devam et.
2: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin.

0: Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü kent genelinde ızgara, menfez ve yağmur suyu hatlarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle ani ve yoğun yağışlara karşı hazırlıklarını sürdüren MESKİ'nin yaptığı çalışmalar sayesinde taşkın riskleri en aza indirilirken yağmur sularının hızlı ve sağlıklı şekilde tahliyesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 3. Darı Sekisi Gökyüzü Gözlem Etkinliği bu yıl adeta şenlik havasında geçti. Yüzlerce yurttaşın akın ettiği etkinlikte uzay meraklıları için her nokta düşünülürken atmosfere çarparak görsel şölen oluşturan meteorlar ortak bir heyecanla izlendi. 7'den 77'ye herkesin doyasıya meteor yağışı

0: Yağmur'un izlediği etkinlik gece yarısına kadar sürdü ve her anı büyük hayranlık uyandırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşhanelerde tencereler yurttaşlar için kaynamaya devam ediyor. Aşhanelerde pişen yemekler, engellilik, yaşlılık ve sağlık sorunu gibi nedenlerden dolayı evde yemek yapamayan yurttaşların sofrasına ulaşıyor. Aşhanelerden hafta içi her gün yüzlerce eve 3 çeşit yemek düzenli olarak büyükşehir ekipleri tarafından ücretsiz ulaştırılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin karbon ayak izini azaltmaya yönelik projeleri, karbon yönetimi stratejileri ve başarı sağlamış uluslararası işbirlikleriyle dikkat çekiyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonuyla hareket eden Büyükşehir, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve kenti bu yeni koşullara adapte etmek için çok yönlü bir çalışma yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında hayata geçirdiği Teksin Mersin İletişim Merkezi sayesinde vatandaşlar Büyükşehir'e sesini rahatlıkla duyuruyor. Teksin Mersin, vatandaşların 7 gün 24 saat boyunca 185 numaralı hattı arayarak, aynı zamanda sosyal medya ve WhatsApp üzerinden de Büyükşehir'e ulaşabilmesini sağlayan bir sistem olarak hizmet veriyor. Açtığı merkezler aracılığıyla özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan ve fırsat eşitliği sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, mola evleriyle de ailelere çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir ortam sunuyor. Haftanın 5 günü uzman eğitmenler eşliğinde yaş ve gelişim durumlarına göre eğitim alan ve çeşitli aktiviteler yapan özel çocuklar, mola evlerinde hem sosyal becerilerini geliştiriyor hem de özgüven kazanıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: hizmetinizde.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
5: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel.

0: Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
10: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Şoför Mahalli.
13: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
14: Sevene can feda. Sevmeyene

0: kaldık. Hadi boş ver dostum. O utansın. Zaten.
1: Yaklaşma, toz olursun. Geçme, pişman olursun.
2: Pişman olursun.
1: Damarsa damar, işte o kadar.

Dinle güzel, dinle şar. Yine sana yazılmış, yine sana bestelenmiş. Kelimesinde sen, mısrasında sen, her şeyinde sen varsın. Ben ister miydim böyle bir sevdanın, böyle bir aşkın, böyle bir sevginin içine düşeyim? Gönül bu, sevdi bir kere ne dersin ki?

0: 33 DJP 83.
1: Yolun açık olsun. Devam et.
2: Mersin FM 104.6.

0: Şoför Mahalli.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtım.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
8: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
10: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
11: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
12: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
13: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
14: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
15: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
16: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
17: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
18: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
19: Özbay Kurtarma Kampanyası.

0: katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Evde misiniz, yolda mısınız? Bizlere yazabilirsiniz. 0538 273 66 66. Onlardan kaldı. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. En güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 00.

0: programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Aynı gökyüzü ve aynı yollar paylaşılan ama yolları tamamen ayrılmış iki insanın buruk bir hikayesini dinleyeceğiz. Başka kollarda yaşansa da bitmeyen o gizli sevgi kederli bir çaresizliğe dönüşür. Madem ki yoksun varsın geride kalan her şey yansın. Bırakalım kader utansın.
1: Ne varsa yansın, nasılsa yoksun.
0: Bu güzel şarkımızı da şu an izleyelim.

0: Bizleri dinleyen herkese armağan etmiş olalım. Ne varsa yansın diyeceğiz kafadar sizlerle radyonuzda.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Ben aşk, ha kapı, ha duvar şimdi. Kalbimi yere göğe savur, üstüne basıp acıt olur. Yok ya, yok

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

senden aşk, ha kapı ha duvar şimdi. Kalbimi yere göğe savur, üstüne basıp acıt olur.

0: Emre Kaya Dost Kalalım sizlerle radyonuzdaydı. Bazen gerçekten en hayırlısı bu oluyor. Şimdi bir mesajım var, sizlerle onu paylaşacağım. Merhaba Selin kardeşim, ben Mersin'den Mehmet. Ayhan Aşan'dan bir şarkı çalarsan çok sevinirim. Şarkıyı yeni bir işe başlayan kardeşim Duru'ya, değerli eşim Emine'ye ve tüm sevenlere gönderiyorum. Emeğine sağlık, iyi yayınlar demişler. Teşekkürlerimizi gönderelim. Ve yeni işinize de başarılar dileyelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Sizleri Ayhan Aşan'la baş başa bırakıyorum. Senden başkasıyla olamam sizlerle.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Selin yayında.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.

Evinizde. Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Ehliyet almak istiyorum. Ama ya sınavda başarısız olursam?
1: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
2: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca sürücü kursuna gelin. Gonca sürücü kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
4: Yazın keyfi bitse de konfor

0: Konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitli

0: 8.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
6: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
9: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Çayımızı, kahvemizi aldık. Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Merhabalar, kolay gelsin. Erdemli Devlet Hastanesi İdari Birim Çalışanları olarak yazıyoruz. Sıradaki güzel şarkınız Adile Hanım'a armağanımız olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim, kolaylıklar dileyelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? 0538 273 66 66. Abidimde gömülü hazinen geçemem için. Güzel bir Melike Şahin şarkısıyla sizleri baş başa bırakıyorum.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30

0: rüzgarı safi.
1: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Kaderin hep sevenlerin önüne ördüğü duvarlara, yokluğun içeride yarattığı o dinmeyen depremlere ve en nihayetinde tamamen yanıp kül olmuş bir ruhun çaresizliğine adanmış bir ağıttır bu. Ne acıyı soracak bir merhem kalmıştır geride, ne de tutunacak tek bir umut kırıntısı. Öyle bir noktaya gelinmiştir ki artık ne cehennemin ateşi daha fazla yakabilir bu yüreği, ne de cennetin baharları bir daha kavuşturabilir bu bitmiş sevdayı. Sizleri Özgür Can Çoban'la baş başa bırakıyorum. Aşkın rüzgarı sizlerle radyonuzda.

0: Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben İbrahim. Sıradaki şarkıyı bugün doğum günü olan kız kardeşim Eylül'e armağan ediyorum demişler. Sizler de kendisinin doğum gününü kutlamış olalım. Mutlu yıllar. Şimdi inanılmaz güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Adına yazdığım şarkılarıma besteler, notalar, sazlar yetmiyor. Atilla Kaya, gücüm yetmiyor. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Haberler.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bakanlık terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada en büyük payın şehitler ve gazilerle onların ailelerine ait olduğunu vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı ayrıca sınır karakollarında birlik azaltılmasının söz konusu olmadığını bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir dizi ziyaret ve program kapsamında Trabzon'a gitti. Trabzon Valiliğini ziyaret eden Gürlek açıklamalarda bulundu. Gürlek faili meçhul

0: Olan her ölüm devletin önünde kapanmamış bir hesaptır. Bu nedenle faili meçhul dosyaları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz, dedi. YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi. Üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerle kazandığı programa kayıt yaptıramayanlar, aftan yararlanmak için 9 Aralık 2026 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Düzenlemeden yararlanan öğrenciler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı arama ve el koyma kararları alındı. MASAK incelemelerinde Alihan Kuriş suç örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyan verilerini ve vergi rekortmenlerini açıkladı. Türkiye genelinde en çok gelir vergisi ödeyen isimler Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, yıl sonu enflasyon tahminlerini %26'dan %28'e revize ettiklerini duyurdu. 2027 sonu için %15, 2028 içinse %9'luk tahminde değişikliğe gidilmedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Verilere göre cari işlemler hesabı Haziran ayında 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına kırsal mahallelerde de devam ediyor. Mersin Büyükşehir bu kapsamda Silifke'de tarımsal üretimin yoğun olduğu kırsal mahallelerde toplam 5,5 kilometrelik yolu çift kat sati kaplama asfaltla yenileyerek üreticilerin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Mersin'in tarihi simgelerinden Taş Bina Kent Müzesi olarak yeniden hayat buluyor. Proje kapsamında bir dönem kentin sanatçı ve edebiyatçılarını buluşturan Ak Kahve'de müze içerisinde yeniden canlandırılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'nın yanı sıra Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ve Karamancılar Konağı'nın restorasyonlarını da tamamladı. Kasaplar Çarşısı'ndaysa restorasyon çalışmaları başladı. Mersin'de son dönemde gündeme gelen tek tırnaklı et tespitleri vatandaşları tedirgin ediyor. Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Erdal Pekmez konuyla ilgili olarak güvenilir mahalle kasaplarından alışveriş yapılması çağrısında bulundu. Pekmez, bu işi yapanları tespit ettikleri zaman meslekten men etmek gerekiyor, cezaların daha da yükseltilmesini istiyorum, dedi. Mersin'in Mut ilçesi Kınalıtaş ve Ballı mahallelerinde Toros Dağları'nın yaklaşık 1700 metre rakımında üretim yapan arıcıların hasat mesaisi başladı. Kovanlardaki peteği çıkaran arıcılar temizliğin ardından organik balı sağım makinesinden geçirdi. Akdeniz Belediyespor yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başladı. Akdeniz Belediyespor bu kapsamda kaleci Haktan Kayademir'le anlaşmaya varıldığını duyurdu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programındayız. İyi yayınlar, kolay gelsin. Başta Nurhan Hanım olmak üzere Mersin Valiliğinde görev yapan çalışma arkadaşlarıma sıradaki güzel şarkıları armağan ediyorum demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Aşkımın gülü Seni Yazdım Kalbime Yaşar İpek yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkımızı.
1: Sevgisel'in de Ezgiler.
2: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelir. Özbay Kurtar 0538 988 30 çift

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Verilen emeğin ve yürekten sevmenin karşılığını görememiş, defalarca kırılmış bir kalbin son isyanını dinleyeceğiz. Pişmanlıkla kapıya dönen adımlara kapıları tamamen kapatan, çekilen acının üzerine sünger çeken sarsılmaz bir kararlılık. Artık ne sevgiye yer kalmıştır, ne de geri dönüşe. Artık sevme, sen beni sevme, ne olur gelme, sen bana gelme diyeceğiz. Bu güzel şarkımızı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine armağan ediyorum ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Az önce elime çok güzel bir şey ulaştı değerli arkadaşım Melisa tarafından. Kendisinin düğün davetiyesi ve sözleşmişti kendisine bu şarkıyı armağan edecektim. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Ve sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum. Gelin olmuş gidiyorsun, bana veda ediyorsun diyecek.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537

0537-397-56 0537-397-56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemekçilik

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
8: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
13: Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Selamlar, yayınlar, kolay gelsin. Ben Volkan. Sıradaki en güzel

şarkıları uzun zamandır görmediğim çocukluk arkadaşım Serkan'a, canım eşim Esra'ya ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum demişler. Bu kadar sıkıntı. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Orhan Gencebay, gidecek yerim olsaydı sizlerle.

0: güzel bir yorumla devam ediyoruz programımıza. Geceler boyu uykusuz kalmayı, sokaklarda sabahlamayı ve bir sevdayı gözü kapalı, deli divane yaşamayı göze alan, mantığı bir kenara bırakıp kendini sırılsıklam bir duygu seline bırakmak isteyen hesapsız bir yüreğin arzusu.
1: Ağlasam, sırılsıklam, aşık olsam.
0: Güngör Coşkun yorumuyla sırılsıklam sizlerle radyonuzda.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü kent genelinde ızgara, menfez ve yağmur suyu hatlarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle ani ve yoğun yağışlara karşı hazırlıklarını sürdüren MESKİ'nin yaptığı çalışmalar sayesinde taşkın riskleri en aza indirilirken yağmur sularının hızlı ve sağlıklı şekilde tahliyesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 3. Darı Sekisi Gökyüzü Gözlem Etkinliği bu yıl adeta şenlik havasında geçti. Yüzlerce yurttaşın akın ettiği etkinlikte uzay meraklıları için her nokta düşünülürken atmosfere çarparak görsel şölen oluşturan meteorlar ortak bir heyecanla izlendi. 7'den 77'ye herkesin doyasıya meteor yağmurunu izlediği etkinlik gece yarısına kadar sürdü ve her anı büyük hayranlık uyandırdı. Mersin Büyükşehir

0: Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşhanelerde tencereler yurttaşlar için kaynamaya devam ediyor. Aşhanelerde pişen yemekler, engellilik, yaşlılık ve sağlık sorunu gibi nedenlerden dolayı evde yemek yapamayan yurttaşların sofrasına ulaşıyor. Aşhanelerden hafta içi her gün yüzlerce eve 3 çeşit yemek düzenli olarak büyükşehir ekipleri tarafından ücretsiz ulaştırılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin karbon ayak izini azaltmaya yönelik projeleri, karbon yönetimi stratejileri ve başarı sağlamış uluslararası işbirlikleriyle dikkat çekiyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonuyla hareket eden Büyükşehir, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve kenti bu yeni koşullara adapte etmek için çok yönlü bir çalışma yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında hayata geçirdiği Teksin Mersin İletişim Merkezi sayesinde vatandaşlar Büyükşehir'e sesini rahatlıkla duyuruyor. Teksin Mersin, vatandaşların 7 gün 24 saat boyunca 185 numaralı hattı arayarak, aynı zamanda sosyal medya ve WhatsApp üzerinden de Büyükşehir'e ulaşabilmesini sağlayan bir sistem olarak hizmet veriyor. Açtığı merkezler aracılığıyla özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan ve fırsat eşitliği sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, mola evleriyle de ailelere çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir ortam sunuyor. Haftanın 5 günü uzman eğitmenler eşliğinde yaş ve gelişim durumlarına göre eğitim alan ve çeşitli aktiviteler yapan özel çocuklar, mola evlerinde hem sosyal becerilerini geliştiriyor hem de özgüven kazanıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
1: Reklam tanıtı.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Buse.com'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
10: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
11: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
10: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı.

0: amaçlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
8: Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Yaşanan her anı unutarak adı bile anılmaz kılarak kurulan o yeni dünyaya tutunma çabası. Sensizliğe kabuk bağlamış bir kalbin yeniden yıkılmamak adına geçmişe kapılarını tamamen kapatıp haykırdığı bir artık istemiyorum kararlılığı. Unuttum senden kalan bütün hatıraları. Unuttum senle geçen yaşadığım her anı. Hak'tan sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Rıza Müslüm Gürses'le devam ediyoruz. Ayrıca şu an bizleri yolda dinleyen dinleyicilerimiz varmış. İyi yayınlar, kolay gelsin. Şu anda yoldayız. Sıradaki en güzel şarkılarınızı eşim Hacer'e armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. Ve sizler de mesajlarınıza 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Dön sevgilim dön. Ayrılığına dayanmaz kalbim. Sizlerle radyonuz versin efendim.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
4: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin

0: reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya,

0: Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Gurbetin ve çaresiz yakarışların o tanıdık sesi şimdi kulaklarımızda. Hani bazen insan en çaresiz anında tutunacak tek bir dua, sığınacak tek bir merhamet arar ya. İşte öyle bir hissiyatla dokunacağız yüreklere bu güzel şarkıyla. Çiçekler yasta. Gönül Akkor yorumuyla sizlerle radyomuzda.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

Gelir misin benimle Tuncay Tuncel sizlerle radyonuzdaydı. Ve şimdi programımızın son şarkısı. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj

değerlendiren herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: sönmeyi bilmez. Saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca. Kendimle savaşırım gece olunca.
1: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.
2: Haberler.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bakanlık terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada en büyük payın şehitler ve gazilerle onların ailelerine ait olduğunu vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı ayrıca sınır karakollarında birlik azaltılmasının söz konusu olmadığını bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir dizi ziyaret ve program kapsamında Trabzon'a gitti. Trabzon Valiliğini ziyaret eden Gürlek açıklamalarda bulundu. Gürlek, faili meçhul kalan her ölüm devletin önünde kapanmamış bir hesaptır. Bu nedenle faili meçhul dosyaları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz dedi. YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi. Üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerle kazandığı programa kayıt yaptıramayanlar, aftan yararlanmak için 9 Aralık 2026 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Düzenlemeden yararlanan öğrenciler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı arama ve el koyma kararları alındı. MASAK incelemelerinde Alihan Kuriş suç örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyan verilerini ve vergi rekortmenlerini açıkladı. Türkiye genelinde en çok gelir vergisi ödeyen isimler Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, yıl sonu enflasyon tahminlerini %26'dan %28'e revize ettiklerini duyurdu. 2027 sonu için %15, 2028 içinse %9'luk tahminde değişikliğe gidilmedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Verilere göre cari işlemler hesabı Haziran ayında 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına kırsal mahallelerde de devam ediyor. Mersin Büyükşehir bu kapsamda Silifke'de tarımsal üretimin yoğun olduğu kırsal mahallelerde toplam 5,5 kilometrelik yolu çift kat sati kaplama asfaltla yenileyerek üreticilerin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Mersin'in tarihi simgelerinden Taş Bina Kent Müzesi olarak yeniden hayat buluyor. Proje kapsamında bir dönem kentin sanatçı ve edebiyatçılarını buluşturan Ak Kahve'de müze içerisinde yeniden canlandırılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'nın yanı sıra Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ve Karamancılar Konağı'nın restorasyonlarını da tamamladı. Kasaplar Çarşısı'ndaysa restorasyon çalışmaları başladı. Mersin'de son dönemde gündeme gelen tek tırnaklı et tespitleri vatandaşları tedirgin ediyor. Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Erdal Pekmez konuyla ilgili olarak güvenilir mahalle kasaplarından alışveriş yapılması çağrısında bulundu. Pekmez, bu işi yapanları tespit ettikleri zaman meslekten men etmek gerekiyor, cezaların daha da yükseltilmesini istiyorum dedi. Mersin'in Mut ilçesi Kınalıtaş ve Ballı mahallelerinde Toros Dağları'nın yaklaşık 1700 metre rakımında üretim yapan arıcıların hasat mesaisi başladı. Kovanlardaki

0: Peteği çıkaran arıcılar temizliğin ardından organik balı sağım makinesinden geçirdi. Akdeniz Belediyespor yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başladı. Akdeniz Belediyespor bu kapsamda kaleci Haktan Kayademir'le anlaşmaya varıldığını duyurdu. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
10: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
11: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
10: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: Babalar Restali başlıyor.
14: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındasınız. Ben Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba sanatçılarından en güzel resitalleri dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk resiteli Mahzun Kırmızıgül'den gelecek. Ellerin kadınısın diyecek. Bir zamanlar çok yakından tanıdığımız insanları bir an böyle gerçekten sabah uyanıp da sanki olmuş gibi elin olmasını kaldıramaz insan. Çünkü o tanıdıklık duygusundan kopmak istemez. O tanıdığına sarılır gibi bakıp sarıldığın zamanlara geri dönmek ister. Ama sokakta gördüğünde de bana bakma sakın, çevir yolunu, çevir git yüzünü görmeyeyim diyecek Mahzun Kırmızıgül. Arkamdan ağlarsan acımam sana, ellerin kadınısın, seni sevemem diyor. Mahzun Kırmızıgül, ellerin kadınısın şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.

Mahsun Kırmızıgül resteliyle devam ediyoruz programımıza. Belalım diyecek Mahsun Kırmızıgül. Bu güzel şarkının ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine Babalar resteliyle Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle olmaya devam edeceğiz.

0: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü kent genelinde ızgara, menfez ve yağmur suyu hatlarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle ani ve yoğun yağışlara karşı hazırlıklarını sürdüren MESKİ'nin yaptığı çalışmalar sayesinde taşkın riskleri en aza indirilirken yağmur sularının hızlı ve sağlıklı şekilde tahliyesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 3. Darı Sekisi Gökyüzü Gözlem Etkinliği bu yıl adeta şenlik havasında geçti. Yüzlerce yurttaşın akın ettiği etkinlikte uzay meraklıları için her nokta düşünülürken atmosfere çarparak görsel şölen oluşturan meteorlar ortak bir heyecanla izlendi. 7'den 77'ye herkesin doyasıya meteor yağmurunu izlediği etkinlik gece yarısına kadar sürdü ve her anı büyük hayranlık uyandırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşhanelerde tencereler yurttaşlar için kaynamaya devam ediyor. Aşhanelerde pişen yemekler, engellilik, yaşlılık ve sağlık sorunu gibi nedenlerden dolayı evde yemek yapamayan yurttaşların sofrasına ulaşıyor. Aşhanelerden hafta içi her gün yüzlerce eve 3 çeşit yemek düzenli olarak büyükşehir ekipleri tarafından ücretsiz ulaştırılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin karbon ayak izini azaltmaya yönelik projeleri, karbon yönetimi stratejileri ve başarı sağlamış uluslararası işbirlikleriyle dikkat çekiyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonuyla hareket eden Büyükşehir, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve kenti bu yeni koşullara adapte etmek için çok yönlü bir çalışma yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında hayata geçirdiği Teksin Mersin İletişim Merkezi sayesinde vatandaşlar Büyükşehir'e sesini rahatlıkla duyuruyor. Teksin Mersin, vatandaşların 7 gün 24 saat boyunca 185 numaralı hattı arayarak, aynı zamanda sosyal medya ve WhatsApp üzerinden de Büyükşehir'e ulaşabilmesini sağlayan bir sistem olarak hizmet veriyor. Açtığı merkezler aracılığıyla özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan ve fırsat eşitliği sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, mola evleriyle de ailelere çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir ortam sunuyor. Haftanın 5 günü uzman eğitmenler eşliğinde yaş ve gelişim durumlarına göre eğitim alan ve çeşitli aktiviteler yapan özel çocuklar, mola evlerinde hem sosyal becerilerini geliştiriyor hem de özgüven kazanıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey, uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz

0: mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi beyaz eşya nokta.com'da. İster tıkla, ister uğra. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buzemom'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buzem Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
10: Yok kelimesi omega yapıda yok.
11: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
12: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
11: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Cumartesi pazar açık olan
10: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167, 542-252-4167 Mersin.
10: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
13: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede.

0: Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezer Yeci Cesur Nacar.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Babalar Resitali devam ediyor.

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeter de anlatmaya. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün uçurumlarında. Seni anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer koparmışlar büyük bir çiçek.

yaprak döken gençliğimin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak için alınmış suskunluğumun baş harflerisi. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?

arabesk müziğin güçlü ve kendine has yorumcusu Ömer Danış. Albümünün en vurucu, en çok dilimize dolanan şarkısıyla sizlerle radyolarınızda oluyor şimdi. Öyle sıradan bir aylık şarkısı değil bu. İçinde tam anlamıyla bir isyan, bir sitem, hatta ağır da bir hesaplaşma barındırıyor. Gittin de sen mutlu olmayacaksın diye başlıyor ya hani şarkı. Ya düşünsenize, bir insan ardına bile bakmadan çekip giderken geride bıraktığı enkazın asla farkına varmıyor. O aldığı ahları asla gözü de ruhu da görmüyor. Helal etmeden ölmeyeceksin ben diyor ya şarkıda. Ya insan bazen sevdiğine o kadar kırılıyor ki, o kadar canı yanıyor ki canından bile çok sevdiği insan tarafından. Helallik bile bir maslahat, bir hesap kapanış kapısı haline geliyor. Ve tabii o aradaki neredeyse bir tirat gibi okunan şarkının da adını aslında aldığı efsane replik var. Hani hepimizin hayatında bir kez olsun içinden geçirdiği de bir kısım var ya. Kafam karışık diyorsun, ya karma karışıksın ya da bir çakala aşıksın. Satılmışlığın acısını ben bedenimde yaşıyorum, sen de yaşayacaksın. Ondan sonra beni arayacaksın. Arayacaksın ama mezar taşımı bile bulamayacaksın diyor. Yani arabeskin adı gerçekten tam filtresiz, en saf ve en can yakıcı hali tam olarak bu bence. Çok kırıcı ama o içinizdeki haykırışı ve duyguların hepsini anlatıyor aslında. Karşısındakinin yaptığı tercihe duyulan öfke, hayal kırıklığı ve günün birinde pişman olacağını söylemek. Zaten unutmayın, kimsenin ahı kimsede kalmıyor. Bir gün elbet o ahlar çıkıyor. Ömer Danış Çakal şarkısıyla sizlerle birlikte radyolarınıza ses veriyor.

aşıksın ya da bir çakala aşıksın. Satılmıştın acısını ben bedenimde yaşıyorum. Sen de yaşayacaksın. Ondan sonra beni arayacaksın. Arayacaksın ama mezar taşımı bile bulamayacaksın.

0: Babalar Resitali.
1: Selami Şahin Resitali ile devam ediyoruz programımıza. Şimdi de o zalim sevgililer için bir söz söyleyecek Selami Şahin. Benim için öldün artık diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle radyolarınıza ses verecek.

artık çektiklerin günahındır. Benim için öldün artık, yaşadığın bir yalandır. Benim için öldün artık,

adresim sende kalmış, tebessümü yüzüm.

0: Babalar Resitali.
1: Şimdi tam da taverna resitallerine gelmişken Ahmet Selçuk İlkan'ın usta kaleminden dökülen, kulaklarımızdan silinmeyen o muazzam eserle baş başayız şimdi. Adım adım izleriyle, aşka küskün sözleriyle ve belki de en acısı açık kalan gözleriyle. Sana hasret gideceğim diyecek Ümit Besen. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle birlikte radyolarınıza ses versin. Gidenlerin ardından bakala kalanlar için, içi yana yana veda edenler ve sana hasret gideceğim diyenler için çalsın. Ümit Besen, sana hasret gideceğim.
2: Sen

Bilirsiniz, bazı şarkılar vardır ki çalmaya başladığı ilk dakikalarda sizi alır bambaşka bir zamana götürür. Öyle koşturmacalı, gürültülü bir zaman değildir bu. Geriye dönüp baktığınızda nerede o eski günler dediğiniz o huzurlu ama bir o kadar da içinize şimdi de olduğunuz için sızlatan hatıraların ortasına bırakır sizi. Hani derler ya bir masalmış geçen yıllar. Öyle de hakikaten. Kaç yaprak kaldı ki avucumuzda? Aşk dediğimiz şey sanki devasa, rengarenk bir rüyaymış. Ama ansızın uyanmışız. Gözümüzü açtığımızda geriye kalan sadece dilimizde kalan o tatlı ve hüzünlü ismi oluyor aşkın. Gelin şimdi zamanı biraz geriye saralım. O masalsı yıllara, sizin tabii hangi yılınıza denk düşüyorsa o. Gidelim. Aşkın en saf haline ve hatıraların sığınaklarına doğru küçük bir yolculuğa çıkalım. Sensiz bensiz diyecek Ümit Besen. Şimdi bu güzel tavernayla sizleri baş başa bırakıyorum.

0: havalar resitali.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'yle sizlerle beraberdik. Kusura bakmayın, kısa bir aksaklık oldu. Devam edelim. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'yle sizlerle birlikteydik. Bir saat boyunca arabeskin en baba sanatçılarından en güzel resitalleri sizlerle beraber dinledik. Gün içinde çok ağır arabeskler dinledik açıkçası. O yüzden biraz daha neşeli bir bitiriş yapalım dedim. O yüzden de İbrahim Tatlıses İmparator Allah Allah diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diyorum. Yarın yine saat 16'yı gösterdiğinde Babalar Resitali'yle sizlerle beraber olmaya devam edeceğim.

0: Dağlar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtı.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam kazandırır.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16

0: 52 0532 787 16 52.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Haberler.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bakanlık terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada en büyük payın şehitler ve gazilerle onların ailelerine ait olduğunu vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı ayrıca sınır karakollarında birlik azaltılmasının söz konusu olmadığını bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir dizi ziyaret ve program kapsamında Trabzon'a gitti. Trabzon Valiliğini ziyaret eden Gürlek açıklamalarda bulundu. Gürlek, faili meçhul kalan her ölüm devletin önünde kapanmamış bir hesaptır. Bu nedenle faili meçhul dosyaları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz dedi. YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi. Üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerle kazandığı

0: Programa kayıt yaptıramayanlar, aftan yararlanmak için 9 Aralık 2026 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Düzenlemeden yararlanan öğrenciler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı arama ve el koyma kararları alındı. MASAK incelemelerinde Alihan Kuriş suç örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyan verilerini ve vergi rekortmenlerini açıkladı. Türkiye genelinde en çok gelir vergisi ödeyen isimler Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, yıl sonu enflasyon tahminlerini %26'dan %28'e revize ettiklerini duyurdu. 2027 sonu için %15, 2028 içinse %9'luk tahminde değişikliğe gidilmedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Verilere göre cari işlemler hesabı Haziran ayında 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına kırsal mahallelerde de devam ediyor. Mersin Büyükşehir bu kapsamda Silifke'de tarımsal üretimin yoğun olduğu kırsal mahallelerde toplam 5,5 kilometrelik yolu çift kat sati kaplama asfaltla yenileyerek üreticilerin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Mersin'in tarihi simgelerinden Taş Bina Kent Müzesi olarak yeniden hayat buluyor. Proje kapsamında bir dönem kentin sanatçı ve edebiyatçılarını buluşturan Ak Kahve'de müze içerisinde yeniden canlandırılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'nın yanı sıra Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ve Karamancılar Konağı'nın restorasyonlarını da tamamladı. Kasaplar Çarşısı'ndaysa restorasyon çalışmaları başladı. Mersin'de son dönemde gündeme gelen tek tırnaklı et tespitleri vatandaşları tedirgin ediyor. Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Erdal Pekmez konuyla ilgili olarak güvenilir mahalle kasaplarından alışveriş yapılması çağrısında bulundu. Pekmez, bu işi yapanları tespit ettikleri zaman meslekten men etmek gerekiyor, cezaların daha da yükseltilmesini istiyorum dedi. Mersin'in Mut ilçesi Kınalıtaş ve Ballı mahallelerinde Toros Dağları'nın yaklaşık 1700 metre rakımında üretim yapan arıcıların hasat mesaisi başladı. Kovanlardaki peteği çıkaran arıcılar temizliğin ardından organik balı sağım makinesinden geçirdi. Akdeniz Belediyespor yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başladı. Akdeniz Belediyespor bu kapsamda kaleci Haktan Kaya Demir'le anlaşmaya varıldığını duyurdu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Reklam tanıtır.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın yüzyıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle

0: Hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz.

0: Yanan ağaçlarımız değil sadece, yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım. Yakmayalım.
2: Artık kırmadan, dökmeden etrafı seni terk edebiliyorum. Dökmeden gözyaşlarımı içime akıtabiliyorum. Çekerken bir nefeste ayrılığın zehrini yollarına seriyorum. Ve artık seni hiç sevmeyebiliyorum.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat.

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: B&E Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı B&E gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade B&E gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur.

0: Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Su hayattır. Su Hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: duvarda teller, saçında çiçekler. Mutlu ol, tebrikler. Gelin oldun sen. Gelin
1: oldun. Reklam tanıtır.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: evinizde.
1: Busemom'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
0: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana groseri marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026

0: 2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve

karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Dün gece uykudan uyandım yine. Aklıma terk edip gidişim geldi. Yeniden yaşadım o kara günü. Kahrımdan bir anda ölesim geldi. Evlendi, çocuğu oldu diyorlar. Pişmanlık duymaktan soldu diyorlar. Gözleri yaşlarla doldu diyorlar. Çıkıp da yanına gidesim geldi. Gidip de yanında ölesim geldi. Gidip de yanında ölesim geldi.

Her gece, her gece bu azap, her gün bu azap teselli etmiyor, teselli etmiyor resmine bakmak. Ne yapsam, ne etsem imkansız seni unutmak. Kalbimi, yüreğimi bin parça edesim geldi. Evlendi, evlendi çocuğu oldu diyorlar. Pişmanlık duymaktan soldu diyorlar. Gözleri, gözleri yaşlarla doldu diyorlar. Çıkıp da yanına gidesim geldi. Gidip de yanında ölesim geldi. Oh, oh.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü kent genelinde ızgara, menfez ve yağmur suyu hatlarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle ani ve yoğun yağışlara karşı hazırlıklarını sürdüren MESKİ'nin yaptığı çalışmalar sayesinde taşkın riskleri en aza indirilirken yağmur sularının hızlı ve sağlıklı şekilde tahliyesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 3. Darı Sekisi Gökyüzü Gözlem Etkinliği bu yıl adeta şenlik havasında geçti. Yüzlerce yurttaşın akın ettiği etkinlikte uzay meraklıları için her nokta düşünülürken atmosfere çarparak görsel şölen oluşturan meteorlar ortak bir heyecanla izlendi. 7'den 77'ye herkesin doyasıya meteor yağmurunu izlediği etkinlik gece yarısına kadar sürdü ve her anı büyük

0: hayranlık uyandırdı.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşhanelerde tencereler yurttaşlar için kaynamaya devam ediyor. Aşhanelerde pişen yemekler, engellilik, yaşlılık ve sağlık sorunu gibi nedenlerden dolayı evde yemek yapamayan yurttaşların sofrasına ulaşıyor. Aşhanelerden hafta içi her gün yüzlerce eve 3 çeşit yemek düzenli olarak büyükşehir ekipleri tarafından ücretsiz ulaştırılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin karbon ayak izini azaltmaya yönelik projeleri, karbon yönetimi stratejileri ve başarı sağlamış uluslararası işbirlikleriyle dikkat çekiyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonuyla hareket eden Büyükşehir, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve kenti bu yeni koşullara adapte etmek için çok yönlü bir çalışma yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında hayata geçirdiği Teksin Mersin İletişim Merkezi sayesinde vatandaşlar Büyükşehir'e sesini rahatlıkla duyuruyor. Teksin Mersin, vatandaşların 7 gün 24 saat boyunca 185 numaralı hattı arayarak, aynı zamanda sosyal medya ve WhatsApp üzerinden de Büyükşehir'e ulaşabilmesini sağlayan bir sistem olarak hizmet veriyor. Açtığı merkezler aracılığıyla özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan ve fırsat eşitliği sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, mola evleriyle de ailelere çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir ortam sunuyor. Haftanın 5 günü uzman eğitmenler eşliğinde yaş ve gelişim durumlarına göre eğitim alan ve çeşitli aktiviteler yapan özel çocuklar, mola evlerinde hem sosyal becerilerini geliştiriyor hem de özgüven kazanıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtır.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69

0: 8.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
2: Arabeskin kralı, kralı, kralı.
3: Hiç kimse senin kralısın.
4: Her aşk kendi masalını yarar.
3: Aklımı firar arabeşim zaten.
4: Seni perilere, beni kaftanı ardına at.
2: Arabeskin kralı.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat yayında.
2: Geldi radyonun delisi. Efendim herkese selamlar, iyi akşamlar. Dileklerimizle Fırat'ta damardan kalbe programını her zaman olduğu gibi başlıyoruz. Hazır mıyım? Var ya, bugün size çok değişik şarkılar çalacağım. Yani hayatınızda belki de duymadığınız şarkılar dinleyeceksiniz. Onlardan bir tanesi. Ümmiye, bilenleriniz var mı? Mutlaka vardır canım, şöyle eskilerde yaşayanlar, şöyle babalarımız falan bilirler bu şarkıları, bu sanatçıları. Efendim şu an radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize selamlarımızı, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara kolay gelsin. Bu saate temizlik yapanlar vardır belki. Mutfakta yemek yapanlar, yemek pişirenler, bulaşık yıkayanlar, ne bileyim banyo yıkayanlar vardır mesela dinleyerek. Kolay gelsin, dileklerimizi gönderelim sizlere. Bu şarkı sizler için gelsin. Şimdi araçlarında direksiyon sallayarak sesimize kulak veren minibüs şoförlerimiz var. Bizleri unutma diyorlar. Hani mesaj atma şansımız yok direksiyon başında ama bizlere de şarkı gönder diyorlar. Tüm minibüs kop şoförlerine, minibüsçülerimize selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Allah kaza bela vermesin efendim.
3: Aşkım bana sen gir.
2: Şimdi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bilmeyenler için söylüyoruz. Zaten bilen biliyor. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında

0: sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. Bu arada hatırlatayım. Yani 20.00 itibariyle 20.01 arasında tam 24 tane mesaj gelmiş. Bu nasıl bir istikrardır var ya. E tabi başı çekenler belli abi, nasıl yapıyorlar ben de bilmiyorum. Hadi o zaman bu güzel şarkıyı dinleyelim, sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Selam.

0: Öyle değil mi? İlk defa dinleyenleriniz olmuştur mutlaka. Beğendiniz mi? Abi biz böyle şarkılar çalarız işte. Bugün ağlatacağım sizleri, ağlatacağım.
1: Fırat'a selam, damara devam.
0: Fırat'a selam, damara devam diyoruz ve bir Atilla Kaya yorumuyla sizleri baş başa bırakacağız. Öncesinde gelen mesajlarınızı paylaşmaya başlayalım. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Derya Öztürk. Şarkılar canımdan çok sevdiğim eşime Kürşat Öz'e armağan olsun. Kokun yokken aldığım her nefes biraz eksik demiş. İyi yayınlar, ben Seda Çalışkan. Sıradaki aşk şarkıları hayatımın anlamı eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun. Hasretin ne? Seni bekliyorum sevgilim diyerek mesajını noktalamış. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Hasan Falçısı kardeşim Recai Söze'ye gelsin demiş sevgili Kazım Çevik. İçime çöktü ayrılık. Günlerdir içime çöktü ayrılık.
1: Öyle boynu bükük duruşum ondan.
0: Öyle boynu bükük duruşum ondan.
1: İçime çöktü ayrılık.
0: Haydi o zaman epik de bu güzel şarkımızı dinleyelim sonrasında. Abi Fırat'tan damardan kalbi burada olacak. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Radyonun delisi bu delisi.
1: Fırat'a selam, damara devam.

abi gidenler vardır ya. Böyle film şeridi gibi gözünüzün önünden akıp gider var ya, giderseniz şayet. Ya boşuna yazmamışlar zaten bu şarkıları. Demek ki gidenler var. Devam ediyoruz Fırat'a Damardan Kalbi programına. Bendeniz Fırat efendim. Çok güzel bir şarkı dinleteceğim şimdi sizlere. Biraz eskilerden biraz daha yenilere doğru gidelim. Canım eşim hayatıma, ben Anam buradan da Aybar. Sıradaki şarkı canım babam Yaşar Armut'a ve arkadaşları Ahmet Kaya, Emin Meral, Mahir Bayram, İsmail Eker, Deniz Gündoğmuş ve Fırat abi sana gelsin demiş. Sen bana her zaman çok iyi bir eş oldun. Biliyorum ki ona da çok iyi bir baba olacaksın. Seni çok seviyoruz. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Anamur'a selamlarımızı gönderelim sevgili dostlarımıza. Sıradaki şarkı Kürşat Çiftçioğlu'ndan Can kardeşi Mustafa Can Sabah ve Hasan abileri Çağrı Yusuf Işık ve Ahmet Kurt'a gelsin demişler. Şarkı istemişsiniz ama şarkı çalamıyoruz sevgili kardeşim. Sıradaki şarkıları armağan edeceksiniz. Evet, aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz var. Hatırlatalım tekrardan. İyi akşamlar, kolay gelsin. Güzel insan Fırat, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Parçası Gözümün Nuru Canım Oğlum Recaip Süzey ve sana gelsin. Tüm değerli arkadaşlarına, radyomuzun değerli çalışanlarına armağan olsun. Allah'a emanet ol yiğidim demiş Müfide annemiz. Haydi o zaman Güllü ve sizleri baş başa bırakalım. Dur diyecek, sonrasında buradayız. Hasret

güzel şarkısıyla da güllüğü rahmetli almış olduk sevgili dostlar. Merhaba Şalan, tüm aşk şarkıları canım sevgilim Hıdır Poyraz'a gelsin. Seninle bir ömür sevgilim. Moral bozmak yok, seni çok seviyorum demiş. Ne güzel var ya. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan Şahin'e armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Ben Elif, sıradaki şarkı dayım Mert Vadi ve arkadaşları Hasan Bahsi Ceylan, Yılmaz Duran, Tarık Akan, Oğulcan Şahin, Ceylan Duran ve tüm sevenlere sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Şimdi var ya, güzel bir şarkı dinleteceğim sizlere. Bazı aşklar vardır bilirsiniz. Sonu gelir, kitabı kapanır. Geriye sadece yanmış sayfalar ve hatıralar kalır. Ama bazı aşklar da vardır ki herkes bitti sanarken güllerin altında hala bir kor saklıdır abi. Yıllardır küllenmemiş. Hani diyor ya şarkının bir tanesinde, senin aşkımız eski bir roman, yanmış sayfaları külüdür kalan diyor ya. İşte o küllerin yeniden alev alabileceğini bilmiyor ya, o şarkı bilmiyor. O şarkı tam da bu şarkı anlatıyor. Tavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu radyonuzda sizlerle küllerin aşk diyecek sonrasında. Çok kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız.

0: orta selam, damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Mersin FM 104.6.

0: Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazaları.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
8: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
9: Su hayattır. Su Hastanesi.
10: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
9: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
13: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
12: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
14: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
2: Fırat

Fırat'ta Damar'dan Kalbi Tümüz ile devam ediyoruz sevgili dostlar. İlk reklam kuşağımızı geride bıraktık ve sonrasında kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Bir çok güzel bir şarkı gelecek şimdi Ali Tekin Türe yorumuyla. Sevmek yok. Merhaba yayınlar. Sıradaki tüm şarkılar ben...

Kardeşleri Uğurcan Yılmaz Uğur'da, Sertan Ünal ve Veli Arslan, Mazhar Kör, Yakup Karahan'a gelsin, yayınlar kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Ali Tekin Türe'yi bilenler bilir. Birçok sanatçının söylemiş olduğu şarkıyı Ali Tekin Türe kaleme almıştır arkadaşlar. İşte onlardan bir tanesi Sevmek Yok, radyonuzda sizlerle.

0: daha sevmek yok, terk edilmek yok. Yalanmış, yalanmış ne yazık bağlılığımız. Bir daha ümit yok, bir daha ümit yok, bekletilmek yok. Kim severse sevsin, kim severse sevsin delicesine. Canını, canını aşkına verircesine. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok.
1: Arabesk'in Atay Lamara Fırat yayında.
2: Damarsa damar, işte o kadar.
3: Mersin FM
4: 104.6.

0: Nerede bir zaman benimle olan? Neşeyi, huzuru yanımda bulan. Şimdi bir yalnızlık bana kar kalan. Bir daha sevmek yok, bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Kim severse sevsin delicesine.
1: Canını aşkına
0: verircesine.
1: Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok.
0: Aldatılmak yok. Bir daha sevmek yok.

Abi anlatırım sizi. Vallahi var ya, hiç affetmem, ağlatırım, haberiniz olsun. Vardır ağlayanlar. Ağlayın da rahatlayın abi ya. Ne olacak ya?

0: Alitekin Trey'de bu güzel yorumuyla rahmetle anmış olduk sevgili dostlar. Dediğim gibi Alitekin Trey birçok sanatçının, yani aklınıza kim gelirse gelsin, Müslüm Gürses'ten Bülent Aysoy'a, Ferdi Özben'den Cengiz Kurtoğlu'na kadar, yani aklınıza kim gelirse birçok şarkıyı kaleme alan sanatçıdır Alitekin Trey. Ferdi Özben dedik ya, güzel bir Ferdi Özben şarkısı dinleteceğim sizlere var ya.
1: Allah!

0: bakalım mesajlarımıza nerede kalmıştık. Fırat'ımı yayınlar. Ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm dayım İsmail Ekinci, Mustafa Alfaltun, kardeşim Doğan Demir Yılmaz. Dostlarım Reşat Gülçeler, Hakan Çatan, Nebi Kalle, Semih Tekin, Can Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Canyurt, Murat Ersin, Barış abilerim, Şalker Ozan, Acun Karal ve Burak Temel için gelsin demiş sevgili kardeşimiz. İbrahim Söylemez'den değerli dostlarım Mert Sevgi, Emrah Eskioğlu, Mahmut Karaca, Hacı Veli Gezer, Şimert Gezer, Osman Durmuş, Mustafa Can Sabah, Erdal Tiryaki, Ahmet Yıldız'a sıradaki şarkılar armağan olsun demiş dinleyicimiz. Şimdi aşığım ben diyecek Ferdi Özbeyan, hep birlikte bu güzel şarkı dinleyelim sonrasında. Buradayız abi. Ne yapıyoruz? Kolonlara coşkuyu veriyoruz.
1: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.

0: şimdi öyle dinleyicilerimiz var ki sabah gözünü açıyor, radyosunu açıyorlar. Yatana kadar abi, yatana kadar radyo çalıyor, mutfakta çalıyor, yatak odasında çalıyor, mutfakta çalıyor. Yani her yerde radyo çalıyor var ya. Yani evden çıkıp gidiyor, hala radyo çalmaya devam ediyor. Öyle dinleyicilerimiz var ki işte sevgili Fatma ablamız şu anda bizleri dinliyor ve sevgili Ahmet abimiz, selamlarımızı gönderelim onlara. Her daim, her daim var ya. Yani hiç kimse dinlemese bile iki tane dinleyicimiz hazır abi. Tabii işin şakası tabii ya. Bizi binlerce kişi dinliyor biliyorsunuz değil mi? Araçlarda özellikle. Mutfaklı ev hanımları çok dinliyorlar. İş yerlerinde ben sanayi geziyorum ya. Gerçekten de abi. Bütün sanayide genelde iş yerlerinde çalıyor. Radyo olmasa bile tamire gelen araçlarda mutlaka açıyorlar, haberiniz olsun. O da bizim radyomuz tabii ki ya. Başka radyo mu var dinlenecek? Şimdi Bergen'le devam edeceğiz. Çok güzel bir şarkısıdır. Bu son olsun diyecek. Dinleyerek kırdım seni. Merhaba, ben Erdem Kurt, Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt, Kürşat Çiftçioğlu'na ve Oktay Demirezen'e sıradaki şarkılar gelsin demişler. Yayınlar Mutan Antalya'dan selamlar. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Hilmi Durum'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ben Kerem Kaşar, sıradaki şarkı canım arkadaşım Mert Kalli'ye armağan olsun demiş. Haydi o zaman Bergen'i dinleyelim. Sonrasında buradayız abi. Yükselt, yükselt sesleri, yükselt. Yani maksimum yap abi. Tabii ses çatlamayacak dereceye getirin. O şekilde dinleyin.
1: Aho lan aho aho. Ben ölüm, ben ölüm lan.
2: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
3: Mersin efendim. 104.6.

Ya sev ya öldür beni. Abi kimi çalsak var ya rahmetli ya. Olmazsa olmazı sanatçılarımızdan bir tanesi Bergen. Sizlerle buluştu sevgili dostlar. İmparator yorumuyla devam edeceğiz. Aman abi şu ağzımızı açmayalım. Sevgili İbrahim Tatlıses hala hayatta biliyorsunuz zaten. Allah uzun ömürler versin diyelim. Şimdi birkaç tane mesaj paylaşacağım. Bu güzel şarkıda sizleri baş başa bırakacağız. İyi akşamlar bir tanecik sevgilim Recai Sözay'ı için sıradaki şarkılar armağan olsun. Seni çok seviyorum. Bizi merak etme. Allah'a emanet ol demiş. Bir mesaj daha okuyacağım. İyi akşamlar abi sıradaki parça. Nisallarından Suat ve Fuat Teker'e gelsin. İyi ki varsın canlarım demiş. Günah.

0: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtım. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. Şubesi ile Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
8: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
9: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
10: Özbay

0: kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Şimdi radyo günlüklerine bir hikaye anlatayım mı size arkadaşlar? Biliyorsunuz akşama kadar esnaf gezeriz, sağa sola gezeriz biz. Şimdi bebeğişlerin yanında oturuyorum. Bugün yanında da bir başka bir birisi var. Adam müşterimiz yani. Şimdi sen kalkıp niye öyle diyorsun? Diyor ki, ya ben diyor radyo dinlemiyorum diyor ya. Dedim sen radyo dinlemiyorsan radyoyu kimse dinlemiyordur abi. Sen dedim Luna Park'a gidiyor musun? Yok dedi gitmiyorum. O zaman dedim Luna Park batmıştır abi. Size bir sır vereyim mi? Az önce şimdi reklamları dinledik ya. Kendimi bildim bileli bu radyoda çalan reklamlar var abi. Çok affedersiniz bu adamlar salak değil var ya, her ay para veriyorlar.

0: ayakkabının altında kalmam var ya. Taşı gezine koyarım. Yaşadıkça her gün kahroluyorum. Adamdaki rahatlığa bak ya. Müşterinin yanında söylediği lafa bak. Size bir şey daha söyleyeceğim. Sabaha kadar yayın yapsam mesajları yetiştiremem. O derece yani. Bu insanlar radyocunun ne biliyor musunuz? Kafasına göre mesaj atıyorlar. Yeniler Fırat ve Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya ve değerli arkadaşlar için sıradaki şarkılar armağan olsun. Teşekkürler demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar, iyi akşamlar. Dileklerimizi gönderelim. İyi yayınlar. Mutlan selamlar. Sıradaki şarkılar her şeyden çok sevdiğim Aslan oğlum İlmi Durum'a ve can arkadaşı Ceylan Duran'a gelsin demiş. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik. Sıradaki şarkı hasretine dayanmaya çalıştım. Güzel babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok ama çok seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. Ama var ya ne güzel bir şarkı değil mi? İbrahim Tatlıses şarkısıdır. Güneş yarın doğmayacak. Ceylan yorumuyla dinleyeceğiz. Sonrasında buradayız efendim.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be! Allah'ına kurban.
3: Mersin FM
4: 104.6.
5: Aho lan aho aho, ver ölüm ver ölüm lan.
6: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

yarın doğmayacak. Ceylan yorumuyla radyonuzda sizlerdir sevgili dostlar. Fırat'la Damardan Kalbe programı tüm hızıyla devam etmekte. Perdiciler hazır mıyız? Perdiciler! Haydi o zaman bu şarkı sizler için gelecek. Bak şimdi şarkının güzelliğine bak abi. Naif! Şu şarkının girişine bakar mısın? Çok naif. Beni benden aldı var ya. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim. Yeniler sıradaki şarkı canım abim Kerem Kaşar'a dostları Tarık Akan'a. Orhan Akıncı, Kemal Yener ve Suat Fuat'a gelsin. Canım abim Kerem Kaşar ve dostları olan abilerimin. Hepsini çok seviyorum, iyi yayınlar demiş. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Reis. Güzel insan radyomuzun olmazsa olmazı. Ben Memduh Sözay, sıradaki en güzel şarkıları. Aslan parçası canım oğlum ve Cahil Sözay ve sizlere Erdal Tiryaki, Muhammed Gülcekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalban, Terdem Yerlikaya ve tüm arkadaşlarına gelsin demiş sevgili Memduh abimiz. Günah. Keyifli yayınlar demişler. Vallahi çok keyif alıyoruz var ya. İsmim Orhan. Sıradaki şarkı abim Kerem'i arkadaşları Suat Fuat kardeşlere. Orhan Akıncı, Tarık Akan, Mert Kalle ve Kemal Yanır'a çok çok selamlarımı iletiyorum. İyi akşamlar demiş dinleyicimiz. Sensiz geçen ömrüm. İçime doğmuştu sanki diyecek Ferdi abi. Volümleri yükseltin abi. Olmasaydı derdini söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyorum.

0: Günah değil mi? Yazık değil mi sensiz geçen ömrüme? Rahmetli Ferdi Tayfur. İçime doğmuştu sanki sizlerdir sevgili dostlar. Bak şimdi şarkının kralı. Olmazsa olmazımız Ümit Besen. Bu ne güzel şarkıdır değil mi? Bilenler bilir. Bilmeyenler de kulak versin, çok beğeneceksiniz. İyi günler Ferhat Bey, ben Fatma Şerik, canım oğlum. Velihan Şerik, sen benim en güzel hikayem, en kıymetli emanetimsin. İyi akşamlar demiş sevgili Fatma ablamız. İyi günler, ben Çağlan Ursa'daki Şarkı abim Ömür Kara, Mehmet Zeki Parlaş, Ay, Arif Aydın ve Arselim'e gelsin demiş. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam dileklerimizi gönderelim. Ben Alaaddin Değmen, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yiyenlerim, İkizler Suat ve Fuat Yeker için gelsin. Hayırlı işler demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili kardeşim. Selamlar olsun. Şimdi Ümit Besen sevenleri radyonun başına toplayalım. Volümleri yükseltelim. Sensiz geceler diyecek Ümit abi. Sonrasında buradayız abi. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Fırat'a selam. Devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Uzundur bitmiyor sensiz geceler.
1: Uzundur bitmiyor sensiz geceler. Allah Allah.
0: Sensiz geceler. Uzundur bitmiyor sensiz geceler.
1: Orhancılar, sizler için güzel bir şarkı gelecek. Bak şimdi. Ne diyorlar? Şu şarkının girişinin güzelliğine bak ya. Ne kadar naif, ne kadar naif. Vallahi kahkaha efekti olursa gireceğim var ya. Alkış gidelim abi o zaman. Reklamlar öncesindeki son şarkımız Orhan Gencebay, Vefasız Aşk. Sizlerle buluşacak sevgili dostlar. Mesajlarımıza bakacağız. Kolay gelsin Fırat abi. Sıradaki en güzel şarkıları Aslan abim Recai Soza'ya gelsin. Seni çok ama çok seviyorum demiş. Ben Cesur. Sıradaki şarkı babam Burak ve ablam Sebahat'e gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Selam abi, yayınlar diliyorum. Ben Sibel, nasılsın demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Canım annem, kurban oldum, seni çok özledim, ellerinden öpüyorum demiş. Tüm güzel şarkılar annem Necla'ma armağan olsun demiş. Vefasız aşkla sizleri baş başa bırakacağız Orhan Gencebay. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızdayız abi. Nasıl geçti zaman, nasıl geçti anlamadık var ya. Nasıl, keyif alıyor musunuz? Şarkılar nasıl, beğeniyor musunuz? Haberlerinizi alıyoruz ya, beğeniyorsunuz ya, biliyoruz. Abi yüksel sesleri, yüksel.
2: Aho lan, aho aho, ben ölüm, ben ölüm lan.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
4: Mersin FM
5: 104.6.

0: Damardan kalbe, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır. Buğsam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: gittiğinizde.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci.

0: Derya Cece Sur Nacar.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Müjde Mezitli, Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
6: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02. 0542 144 46 02.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
8: Motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat

Abi reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızdayız sevgili dostlar. Güzel bir İpek Pınar dinleteceğim sizlere. Biliyor musunuz İpek Pınar'ı? Bilmezsiniz değil mi? Ali Tekin Türe şarkısı Gitme. Müslüm Gürses söyledi. Söylemeyen kalmadı bu şarkıyı. Bir de İpek Pınar'dan dinletelim sizlere bakalım. Beğenecek misiniz? Şimdi bakalım mesajlarımızı yayınlar. Ben Nazisel Alşan. Sıradaki şarkı babam İsmail Alşan. Kardeşlerim Ali Şahin Alşan, Arif Aydın, Şahlanur ve Mehmetcan Usul'a armağan olsun demiş. Bir dinleyicimiz o kadar sabırsız ki mesaj üstüne mesaj göndermiş. Anca bu saate kaldı mesajı ayırdı. Akşamları yayınlar sıradaki tüm şarkılar kardeşim Sertan Ünal'a gelsin. Her zaman yerinde ablam var, bunu sakın unutma diyerek mesajını sonlandırmış. Halil Aydın'dan abim Arif Aydın'a sıradaki şarkılar gelsin demişler. Gelsin o halde. İpek Pınar'la sizleri baş başa bırakalım. Gitme diyecek, sonrasında buradayız. Vallahi çok güzel bir şarkıdır. Volümleri yükseltin abi.

İpek Pınar gitme. Radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Gitme. Müslüm Babacılar hazır mı? Müslüm Babacılar! Allah'ım yarabbim var ya, çok güzel bir şarkı gelecek şimdi sizlere. İnsanlık öldü mü? Müslüm Baba yorumuyla dinleyeceğiz. İyi akşamlar abi, ben Mutan Gülşen Mülayim. Bir kadının cenneti dağ gibi duran bir adama yaslanmaktır. Biz beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız zorluk yok. Aslan eşim Ümit Mülayim'e sıradaki şarkılar gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı can yoldaşıma sesim. Yüreği güzel aslan eşim Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok ama çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat. Kalbimdeki en güzel duyguların sahibi, gözleri olan kalbime tat kuran Şule Bozdan'a sıradaki şarkılar gelsin ve sana da gelsin kral demiş. Eyvallah, selamlar olsun. Bir mesaj daha paylaşacağım. Sefa Ark'tan Arif Aydın'a sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi yayınlar reis. Sıradaki şarkılar Mazhar Kör'den sıradaki tüm şarkıları değerli kardeşim Semih Gence armağan etmek istiyorum demiş dinleyicimiz. Şimdi bu dakika itibariyle mesaj göndermeyin abi. Kalan mesajları son kalan şarkılarımıza paylaşacağız. Çünkü bu şarkıdan sonra son iki şarkımız kaldı. Müslüm Babacılar volümleri yükseltin. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz. Ve Müslüm Baba ile sizin.

İnsanlık öldü mü? Doğru söyleyin. Müslüm Baba radyonuzda sizlerle buluştu. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Son iki şarkımız kaldı arkadaşlar. Gülden Karaböcek. Hemen ardından da bir kibariye yapacağız sizler için. Dediğim gibi mesaj göndermeyin, kalanları bu son iki şarkıya saklayacağız. Şimdi 17 tane mesajımız var şu anda okumamız gereken. Bunun 8 tanesini şimdi okuyalım. 8-9 tanesini. Son kalan şarkıları, artık son kalanları okuyacağız. İyi akşamlar, ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar canım kardeşim Fuat Suat Tekir İkizlere ve dostlarım Aydın Yelboğa, Abdurrahman Uygun, Sertan Besenti, Kerem Kaçar, Orhan Akın, Cami İçilik ve amcam Mehmet Duran'a ve sizlere armağan olsun yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm demiştin dinleyicimiz. Aleyküm selam, iyi yayınlar. Ben Okan Okay. Sıradaki şarkı kıymetli ve değerli dostlarım Mahmut Ünal Kaç, Abdülkadir Keskin, Mustafa Zehir, Zeynel Abidin, Uyar Anıl, Hasan Yıldız, Mehmet Kurnaz, Muhammed Gültekin, Ahmet Kurt, Oktay Demir Ezen, Hıdır Boyraz ve Emrah Eskioğlu'na armağan olsun. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir tane okumamız gereken bir mesaj vardı. Ben hatırlatacağım demiştim. Çünkü videoya çekeceklerdi. O yüzden bakacağım şimdi onun sırası gelecek mi? Evet, muhtemelen evet. Hazır ol, hazır ol. Az sonra mesajını okuyacağım. Olan sevgimi, sevgili Gülcan. Kimseye güvenip sıra çalmadım. Kaybettim. Az sonra mesajın okunacak. O yüzden hazır ol. Videoyu yakala. Merhabalar, Şirifke'deki Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar demiş dinleyicimiz. Samet Alçifkin'den Arif Aydın'a sıradaki şarkılar gelsin demişler. Ben Mutlan, Emir Ali Ceylan, Silifke'de bulunan babam Hasan Bahsi Ceylan'a ve arkadaşları Yılmaz Duran, İbrahim Doğan, Güray Yalçın, Kerim Kosak, Ceylan Duran, Ali Zengin ve sizlere armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere gelsin. Burak Tetik'ten, Arif Aydın'a Azer Göbül'den Başaramadım şarkısını istiyorum demiş sevgili kardeşimiz. Zahmet olmazsa demiş ama vallahi kardeşim şarkı çalsak var ya sabaha kadar yayın yaparız. Merhaba yayınlar. Ben Durasan. Sıradaki şarkı Özledik. Aslan abilerim Hakan Serin ve Hanifi de ona gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar Fres abi, ben Baran Serdar. Sıradaki şarkılar Özlem Duyduğum Kadına gelsin. İsmini söylememe gerek yok. İyi biliyor kendisini demiş. İyi akşamlar Fres abicim, seni dinlemekteyiz demiş sevgili kardeşimiz. Eyvallah, selamlar olsun. Yeniler kardeşim, yeni geldim eve, yine enerjin süper demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili Hüseyin abimize. Vallahi bu enerji olmazsa...

0: Dinleyiciyi tutamayız burada frekans başında değil mi? Olması gerekiyor yani. Sıradaki şarkı oğlum Veli Ançelik Bey. Sizlere gelsin, Allah'a emanet olun, selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Saygılar, sevgiler, selamlar bizden olsun diyelim sevgili Hüseyin abimize.
1: Olan sevgimi kimseye güvenip sıra çalıp.
0: Ben Silifke'den Hakan Kara, sıradaki şarkılar ailem. Arap Hüseyin, Ayşe Kara, Durmuş Kara, Esra Han Kara'ya gelsin. Bizi seven tüm dostlara selamlar. İyi yayınlar demiş sevgili kardeşimiz. Hazır mısın Gülcan? Hadi bas bakalım kayda. Merhaba, ben Gülcan Ertürk. Her şeyden çok sevdiğim eşim Akın Ertürk'e yazıyorum. Seni çok seviyorum sevgilim.
1: Kimseye güvenip.
0: İnşallah güzel günlerimiz çok yakındır sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış sevgili Gülcan. Şimdi mesajları kısaltmak zorunda kalıyorum, kusura bakmayın. Çünkü çok mesaj olduğu için mecbur kısaltacağız abi. O yüzden kısa kısa yazarsanız mesaj ulaşması gereken yere ulaşsın, yeterli değil mi? Vallahi şarkıyı da bitirdik, mesajı okuyacağız diye bakalım. Şaka maka var ya, dedim ya 7-8 mesaj okuyacağım diye. Son 5 mesaj kalmış. Artık onu da son şarkımıza saklayacağız abi. Gülden Karaböcek. Radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Kimseye sır açamadım diyecek. Açma zaten var ya. Kimseye güven olmuyor var ya. Sırrını bir veriyorsun, herkese paylaşıyorlar. Ortalık 56 oluyor ondan sonra.

kimseye güvenip de ısır açamadım demiş Gülden Karaböcek, boşuna da dememiş yani. Son şarkımızla karşınızdayız sevgili dostlar. Hani 17 tane mesajımız var demiştik, var ya 12 tanesini bitirdik. Son 5 mesajımız kaldı, var ya bizim dinleyici de o kadar anlayışlı ki. Hani mesaj göndermeyin dedim mi direkt kesiliyor mesajlar. Teşekkür ederim abi anlayışınız için. Gerçekten baş tacısınız var ya. Sıradaki şarkı Mert Gezer'den. Değerli dostlarım Mustafa Uysal Sarı İsa, Uysal Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, İbrahim Söylemez, Mert Sevgi, Erdal Tiryaki, Mustafa Can Sabah, Tufancı, Naci Veli Gezer için gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. İyi yayınlar. Sıradaki şarkılar Aslan abilerim, Mert Gezer ve Acı Veli Gezer için gelsin demiş. İyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkı ismini sayamadım. Dostlarıma gelsin. Babam Necdet İzmirli, Suat Teker ve Fuat Teker'e Hasan, Çağatay Topal, Doğan Demir Yılmaz, Behzat Demir Yılmaz için gelsin demiş. Ben Silifke'den Hakan. Sıradaki şarkı abim Olcay Şahin ve arkadaşları İbrahim Doğan, Mert Vadi, Hasan Bahsi Ceylan, Tarık Akan, Ali Zengin abime armağan olsun ve Maktim Restorant Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Duran'ı, yeğeni Ceylan Duran için gelsin demişler. Selamlar Fırat abi, iyi akşamlar. Ben Kerem Çağ, sıradaki tüm güzel şarkıları abilerim Hasan Bahşiş, Ömer Kara, Emin Avcı, Ulaş Dimli, Kuşçu Ömer ve kardeşim Arif Aydın için gelsin demiş. Evet, son mesajımız. Selam Fırat Bey, ben Kamil Yılmaz. Biricik aşkım Sibel Yılmaz. Seni çok seviyorum aşkım, seni çok özledim demiş. Ömrüm diyerek mesajını sonlandırmış. Valla Allah kavuştursun diyelim o zaman. Evet, son mesajımız arkadaşlar. Kibariye, başımıza gelene bak diyecek. Radyonuzda sizlerle buluşacak. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte oldum efendim. Sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın saatler 20'yi gösterdiğince tekrardan birlikte olacağız. Görüşünce de hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.

0: Fırat'la Damardan Kalbe sona erdi.
1: Damardan kalbe.
2: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
3: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
4: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
2: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
4: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
2: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
4: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
3: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
4: Geleceğimizi yakmayalım. Yakmayalım.

Bu benim elveda. Bu şarkılı veda. Olmadı, olamadı. Her şey buraya kadar.

0: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM. Mersin FM.
1: Evet, saygıdeğer kıymetli dostlarım. Bu kez de sizlere Boğaz'ın incisi Tarabya Moni Restoran'dan sesleniyorum. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

bir aşkı anlatır eski resimler. Bir masal gibidir bazen isimler. Çok şeyi anlatır sevenler için. Acıyla tükenir aylar mevsimler. Bir aşk anlatır eski resimler. Bir masal gibidir bazen isimler.

0: Bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden sevenler için.
1: Yedi yirmi dört arabesk. 24 saat arabesk.

Oldum olası mancuk gözlerim. Bir hüzün takıldı kirpiklerime gitmez. Sırtını aşka dayadı yüreğim. Ayakları boşlukta mı?

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: ilk aşk gibi sevmiyorsam kahrolayım.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin FM.
1: Hep damar. Full damar.

sevmiştim. Bir güzel sevmiştim Nazlı Eda'yı. Onu da bana öğretmedin.

0: Dostlukmuş, ölüme yürümekmiş, üstüne titremekmiş, vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını, bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım, asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış.
1: Damarsa damar, işte o kadar.

ayrılık sonum oldu. Yalnızlık ise ecelimmiş. Sevmenin bedeli kefeni giymek miymiş?

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

zamanla unutursun. Unutamam sende beni, unutma ne olursun. Belki bir gün bir yerlerde karşına

0: Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadardır.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Ve sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Mirkelam, unutulmaz sizlerle radyonuzda.
1: Selin yayında.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Bir sevda ki vurdu yerlere beni. Seni sevmek suçmuş. Ayşe Mine sizlerle radyonuzdaydı. İyi yayınlar. Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekibi olarak yazıyoruz. Sıradaki şarkı Nesrin Hanım'a gelsin. Emekleri ve güler yüzü için kendisine teşekkür ediyoruz demişler. Selamlarımızı gönderelim bizler de. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Hiç Dön geri. Bu sefer olduğun gibi seveceğim seni. Tantaşçı sizlerle radyonuzda.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

az sonra kulaklarımızda. Aramızdaki mesafeleri, yüksek dağları, uzun yolları ve geçen yılları tamamen hükümsüz kılan çok özel bir şarkı yankılanacak. Hani bazı sevgiler vardır, ne kadar saklamaya çalışırsanız çalışın, gözlerinizden, bakışlarınızdan ya da suskunluğunuzdan bile dışarı taşar. İşte tam da öyle. Gizli ama bir o kadar da sarsılmaz bir bağlılığın hikayesine konuk olacağız. Ben de gizli. Bu güzel şarkımız yüreğinde umut biriktiren ve ne olursa olsun sevdasından vazgeçmeyen tüm dinleyicilerimize gelsin. Bu şarkıdan sonra da bir reklam aramız olacak. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hem de çok güzel bir yorumla. Hemen bir mesajım var, onu paylaşacağım sizlerle. Selamlar Selin kardeşim, ben Gaziantep'ten Ahmet. Sıradaki şarkıyı askerdeki yeğenim Emre'ye, sevgili eşim Fatma'ya ve bütün dostlara armağan ediyorum demişler. Yayınların daim olsun, sevgiler diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Teşekkürlerimizi gönderelim, en güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

0: Bana dönmen için canımı verirdim neredesin? Linet Eylül akşamı sizlerle radyonuz Mersin FM'deydi. Sessiz sedasız arkasına bile bakmadan çekip gidenlerin arkasında bıraktığı o büyük belirsizliği anlatan buram buram hasret kokan çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. Hani bir haber bile vermeden, tek bir kelime etmeden çekip gider ya insan. Geride kalansa sadece ihtimallere tutunur. Gülüşü gözlerde ışık saçan, sevgisi dağlar kadar büyük olan ama ansızın gidişiyle derin bir sessizlik bırakan, tüm o eski sevdalara dokunan, sistemle umut arasında gidip gelen zamansız bir hikaye. Sevgilim ayrılmış. İçinde bir yerlerde hala bir galiba veya bir umut kırıntısı taşıyan, bir zamanlar o güzel gülüşlerde kaybolmuş tüm dinleyicilerimiz için gelsin bu güzel şarkımız. Bir haber vermeden, hiç görünmeden sevgilim ayrılmış. Giderken yollarda acı duymuştur, güzel gözlerine yaşlar dolmuştur. Belki de gittiğine pişman olmuştur Cengiz Kurtoğlu sizlerle.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın da yaklaşık ilk bir saatini de geride bırakmış bulunuyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Şu anda sizleri yolda dinliyoruz. Başta eşim Gülseren olmak üzere sıradaki en güzel şarkılarınızı tüm Mersin FM dinleyicilerine armağan ediyorum demişler. Dünkü sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.
2: Böyle başladı bu ayrılık hikayesi.
1: Işıklı yol. İzel sizlerle radyonuzda.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Unutma, unutulanlar unutanları asla unutmazlar dedik. Şimdi de unutursun için yana yana diyerek devam edeceğiz. Geride kalan dünleri, zamanın akışını ve insanın çaresiz kabullenişini anlatacağız. Tutulan sözlerin zamanla unutulduğu sararan fotoğraflarla, geçmişin anıldığı ama ne olursa olsun hayatın devam ettiği o gerçeği bize hatırlatacak. Unutamam denilen şeylerin bile zamanla nasıl geride kaldığını hissettiren o zamansız şarkı Sezen Aksu yorumuyla sizlerle söz bitti diyeceğiz. Selin Yayında.

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Mezitli'den selamlar. Bizler için kop gel günahlarından çalar mısınız? İyi yayınlar demişler. Selamlarımızı gönderelim. Bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. İçimin ateşi bitti. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum. Ben senin neyinim anlayamadım. Kop gel günahlarından İbrahim Tatlıses sizlerle radyonuzda.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

ya şu şarkının girişine bir bakar mısınız? İnanılmaz bir şarkı. Bitmek bilmeyen bir özlem. Verilen ama tutulmayan sözler ve araya giren mesafelerin getirdiği o derin çaresizlik. Yükseklerden uçan bir gönlün beklemekten ve yalnızlıktan yorulup düze inişi yer alıyor bu güzel şarkımızda. Araya giren engellerin ve yokluğun getirdiği o ağır yükün buruk bir özeti aslında. Şimdi sizleri bu unutulmaz eserle baş başa bırakıyorum. Hasretinle yandı gönlüm sizlerle.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin. Galeri Ekin'den selamlar. Sıradaki en güzel şarkılar kızım Eylül'e armağan olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza.

sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı. Unutamadım seni.

Korkuyorum gecelerin karanlığından. Korkuyorum sessizliğin çığlıklarından. Böyle yaşamaya alışkın değilim. Korkuyorum gelecek yarınlarımdan. Akşam olmadan gel. Güneş batmadan gel. Beni yalnız bırakma.

Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Merhaba Selin kardeşim, ben Cemal. Sıradaki şarkıyı emekliliğinin tadını çıkaran babam Ali'ye ve kızım Defne'ye armağan ediyorum demişler. Güzel yayınların için teşekkür ederim diyerek mesajına son vermiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Sizlere Arif Susam'la baş başa bırakıyorum.

ayrı kalamam. Sensiz hayatta bir zevk alamam. Sensiz olamam, ayrı kalamam. Sensiz hayatta bir tat alamam.

bir aşk bulamam. Kırılır kalbim, yıkılır dünyam. Senin yerine bir aşk bulamam.

güçlü duygum, yaşamak hevesim, sevmek umudum, sensin tek arzum,

sırada ilk defa sevmenin heyecanını, tutkuyu ve aşkın hissettirdiği o rüya gibi duyguları taşıyan bir şarkımız var. Gözlere gülüşe ve sevdaya adanmış içten bir sesleniş. Bu güzel şarkımız şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağanımız olsun. Aşığım Güllü. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler. Sevgi Selin'de ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de ezgiler.

beni biraz. Sevgili Selin Dezgiler, programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Geceleri... İnsan bazen en yakın sandığı kişiyi aslında hiç tanımadığını fark eder. İşte o an geride uykusuz geceler harcanmış bir ömür ve geri dönülmez bir mesafe kalır. Tüm bu sistem dolu hisleri o kendine has, güçlü yorumuyla Ümit Yaşar seslendirecek. Yaşanacak. Senin o gözlerin var ya sizlerle radyomuzda.

ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakacağım. Çok naif bir şarkı. Yarın saat 1'de görüşmek üzere. Sizleri Ümit Besen'le baş başa bırakıyorum. Senden öğrendim. Sizlerle radyonuzda.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali programındasınız. Ben Zeynep, her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba sanatçılarından en güzel resitalleri dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk resiteli Mahzun Kırmızıgül'den gelecek. Ellerin kadınısın diyecek. Bir zamanlar çok yakından tanıdığımız insanları

bir an böyle gerçekten sabah uyanıp da sanki olmuş gibi elin olmasını kaldıramaz insan. Çünkü o tanıdıklık duygusundan kopmak istemez. O tanıdığına sarılır gibi bakıp sarıldığın zamanlara geri dönmek ister. Ama sokakta gördüğünde de bana bakma sakın, çevir yolunu. Çevir git, yüzünü görmeyeyim diyecek Mahsun Kırmızıgül. Arkamdan ağlarsan acımam sana. Ellerin kadınısın, seni sevemem diyor. Mahsun Kırmızıgül, Ellerin Kadınısın şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.

Mahsun Kırmızıgül Resteli'yle devam ediyoruz programımıza. Belalım diyecek Mahsun Kırmızıgül. Bu güzel şarkının ardından kısa bir reklam.

Babalar Resitali, devam edecek. Babalar Resitali, devam ediyor.

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeter de anlatma. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün uçurumda. Seni anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudunu ihanet eder? Birer birer kopartmışlar bir iki çiçek.

yaprak döken gençliğinin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak için alınmış suskunluğumun baş harflerisi. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?

arabesk müziğin güçlü ve kendine has yorumcusu Ömer Danış. Albümünün en vurucu, en çok dilimize dolanan şarkısıyla sizlerle radyolarınızda oluyor şimdi. Öyle sıradan bir aylık şarkısı değil bu. İçinde tam anlamıyla bir isyan, bir sitem, hatta ağır da bir hesaplaşma barındırıyor. Gittin de sen mutlu olmayacaksın diye başlıyor ya hani şarkı. Ya düşünsenize, bir insan ardına bile bakmadan çekip giderken geride bıraktığı enkazın asla farkına varmıyor. O aldığı ahları asla gözü de ruhu da görmüyor. Helal etmeden ölmeyeceksin.

Ben diyor ya şarkıda. Ya insan bazen sevdiğine o kadar kırılıyor ki, o kadar canı yanıyor ki canından bile çok sevdiği insan tarafından. Helallik bile bir maslahat, bir hesap kapanış kapısı haline geliyor. Ve tabii o aradaki neredeyse bir tirat gibi okunan şarkının da adını aslında aldığı efsane replik var. Hani hepimizin hayatında bir kez olsun içinden geçirdiği de bir kısım var ya. Kafam karışık diyorsun, ya karma karışıksın ya da bir çakala aşıksın. Satılmışlığın acısını ben bedenimde yaşıyorum, sen de yaşayacaksın. Ondan sonra beni arayacaksın, arayacaksın ama mezar taşımı bile bulamayacaksın diyor. Yani arabeskin adı gerçekten tam filtresiz, en saf ve en can yakıcı hali tam olarak bu bence. Çok kırıcı ama o içinizdeki haykırışı ve duyguların hepsini anlatıyor aslında. Karşısındakinin yaptığı tercihe duyulan öfke, hayal kırıklığı ve günün birinde pişman olacağını söylemek. Zaten unutmayın, kimsenin ahı kimsede kalmıyor. Bir gün elbet o ahlar çıkıyor. Ömer Danış Çakal şarkısıyla sizlerle birlikte radyolarınıza ses veriyor.

0: gitarresitali.
1: Selam Şahin Resitali ile devam ediyoruz programımıza. Şimdi de o zalim sevgililer için bir söz söyleyecek Selami Şahin. Benim için öldün artık diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle radyolarınıza ses verecek.

Bıraktın artık çektiklerin günahındır. Benim için öldün artık, yaşadığın bir yalandır. Benim için öldün.

0: babalar resitali.
1: Şimdi tam da taverna resitallerine gelmişken Ahmet Selçuk İlkan'ın usta kaleminden dökülen, kulaklarımızdan silinmeyen o muazzam eserle baş başayız şimdi. Adım adım izleriyle, aşka küskün sözleriyle ve belki de en acısı açık kalan gözleriyle. Sana hasret gideceğim diyecek Ümit Besen. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle birlikte radyolarınıza ses versin. Gidenlerin ardından bakala kalanlar için, içi yana yana veda edenler ve sana hasret gideceğim diyenler için çalsın. Ümit Besen, sana hasret gideceğim. Sen...

götürür. Öyle koşturmacalı, gürültülü bir zaman değildir bu. Geriye dönüp baktığınızda nerede o eski günler dediğiniz o huzurla ama bir o kadar da içinize şimdi de olduğunuz için sızlatan hatıraların ortasına bırakır sizi. Hani derler ya bir masalmış geçen yıllar. Öyle de hakikaten. Kaç yaprak kaldı ki avucumuzda? Aşk dediğimiz şey sanki devasa rengarenk bir rüyaymış. Ama ansızın uyanmışız. Gözümüzü açtığımızda geriye kalan sadece dilimizde kalan o tatlı ve hüzünlü ismi oluyor aşkın. Gelin şimdi zamanı biraz geriye saralım. O masalsı yıllara, sizin tabii hangi yılınıza denk düşüyorsa o. Gidelim aşkın en saf haline ve hatıraların sığınaklarına doğru küçük bir yolculuğa çıkalım. Sensiz bensiz diyecek Ümit Besen. Şimdi bu güzel tavernayla sizleri baş başa bırakıyorum.

0: babalar resitali.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında babalar resitaliyle sizlerle beraberdik.

kusura bakmayın, kısa bir aksaklık oldu. Devam edelim. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz Radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli ile sizlerle birlikteydik. Bir saat boyunca arabeskin en baba sanatçılarından en güzel resitalleri sizlerle beraber dinledik. Gün içinde çok ağır arabeskler dinledik açıkçası. O yüzden biraz daha neşeli bir bitiriş yapalım dedim. O yüzden de İbrahim Tatlıses İmparator Allah Allah diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diyorum. Yarın yine saat 16'yı gösterdiğinde Babalar Resteli ile sizlerle beraber olmaya devam edeceğim.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat yayında.
2: Geldi radyonun delisi. Efendim herkese selamlar, iyi akşamlar. Dileklerimizle Fırat'la Damardan Kalbe programına her zaman olduğu gibi başlıyoruz. Hazır mıyım? Var ya, bugün size çok değişik şarkılar çalacağım. Yani hayatınızda belki de duymadığınız şarkılar dinleyeceksiniz. Onlardan bir tanesi. Ümmiye, bilenleriniz var mı? Mutlaka vardır canım. Şöyle eskilerde yaşayanlar, şöyle babalarımız falan bilirler bu şarkıları, bu sanatçıları. Efendim şu an radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize selamlarımızı, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara kolay gelsin. Bu saate temizlik yapanlar vardır belki. Mutfakta yemek yapanlar, yemek pişirenler, bulaşık yıkayanlar, ne bileyim banyo yıkayanlar vardır mesela dinleyerek. Kolay gelsin, dileklerimizi gönderelim sizlere. Bu şarkı sizler için gelsin. Şimdi araçlarında direksiyon sallayarak sesimize kulak veren minibüs şoförlerimiz var. Bizleri unutma diyorlar. Hani mesaj atma şansımız yok direksiyon başında ama bizlere de şarkı gönder diyorlar. Tüm minibüs kop şoförlerine, minibüsçülerimize selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Allah kaza bela vermesin efendim.
3: Aşkım bana sendin.
2: Şimdi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bilmeyenler için söylüyoruz. Zaten bilen biliyor. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. Bu arada hatırlatayım. Yani 20 çift 0 itibariyle 20 01 arasında tam 24 tane mesaj gelmiş.
3: Ak düştü.
2: Bu nasıl bir istikrardır var ya. E tabi başı çekenler belli abi. Nasıl yapıyorlar ben de bilmiyorum.
3: Hala seni bekliyor. Çaresiz.
2: Hadi o zaman bu güzel şarkı dinleyelim. Sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
4: Fırat'a selam. Damara devam.
5: Yürü be, Allah'ına kurban.